Zehir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin, size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yer de cehennemdir.

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: El-e'râbu eşeddu küfran ve nifâkan ve ecderu elle

Bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنَ

0: الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ.
0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Elem

Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.

0: hakim.
1: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: La taqum fihi abada, la mescidun ussisa ala taqum.

0: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
1: اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. La yaz-

0: قَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Onlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِ

0: İnnehum ashabul cehim.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.
0: Ve ma kana istiğfar.

0: Lillahi teberra min. İnne İbrahim le'evvâhun halim.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

0: الرحيم.
1: Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.
0: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve kunu me'as sadikin.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.
0: Ma kana li ehlil medineti ve men havlehum minel

Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. وَلَا

küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Yeah.

Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا يَرَوْنَ

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَلَيْهِمَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.
1: İnne rabbakumullahu'llezî halakassemâvâti vel erda fî sitteti eyyâmin thumma istavâ alel arş yudabbirul emre mâ min şefî'in illâ min ba'di iznih zâlikumullahu rabbukum fe'budûh. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka innehu yebde'ul

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

0: تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.
0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Onların oradaki duaları Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ

0: إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
1: Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. وَإِذَا

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.

0: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
0: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?
1: فَمَنْ

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
1: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.

Kafirler ona Rabbinden bir mucize indirilse ya derler. Ey Muhammed, de ki gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
1: Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel behri hattâ izâ kuntum fil fulki ve cereyne bihim.

0: kerim.
1: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada gemiye şiddetli bir kasırga gelip her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız.
0: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. Vallahi

0: Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Orbus. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için

0: gelecek.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
3: Arjavit, hep ileri git.
4: Gününüz aydın olsun sevgili dinleyiciler. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da. Yepyeni bir günün sabahındayız. Pazartesi sabahında takvimimiz 11 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Hicri takvimimiz ise 24 Zilkade 1447. Canım ülkemin saati 7'yi 4 dakika geçiyor ve biz çok şükür yeniden sizlerleyiz. Öncelikle ben Mehmet Can sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir günü temenni ediyorum. Önce sağlık. Ötesinde ve önemli hiçbir şey yok. Onu gayet iyi idrak etmiş vaziyetteyiz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını size iletelim. 0507-977-0101'i hatırlattıktan hemen sonra ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden seve seve aktaracağız. 30 dakika deyince kent trafiğinde yoğunluğu da 36 seviyesinde görüyoruz. İstanbul'da şu anda %36 seviyesinde trafik yoğunluğu var. Duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır ve eksiltme. Ne olur ziyadesiyle lütfen. Allah'ım, senin müsaadenle, senin izninle uyandık. Yeni güne başlıyoruz. Bu sabah kalplerimize tevekkül ver, gönüllerimize şükür duygusu ver, yollarımıza hayırlar nasip eyle. Allah'ım bugünü bize huzurla, bereketle, sükunetle bir gün olarak yaşamayı nasip eyle. İçimizi daraltan ne varsa bizden uzaklaştır, umutlarımızı büyüt, kalplerimizi ferahlat. Ya Rabbi, bugün karşılaşabileceğimiz durumlar için bize anlayış ver, akıl ver, hikmet lütfeyle. Şükürle dolu bir kalp ver, bize sağlık ve afiyet ver. Bize idrak nasip eyle, bize hayırlı bir akıbet nasip eyle. Ya Rabbi bize öyle güzel kapılar aç ki hiç beklemediğimiz yerlerden öyle güzel kapılar aç. Ve biz bir anda bundan ötürü çok mutlu olalım, sana sonsuz hamd edelim. Ya Rabbi ömrümüzü bereketlendir, kalbimize ferahlık nasip eyle, yollarımızda kazadan beladan bizi uzakta beri eyle, bize mukayyet ol. Evlatlarımıza ne olur mukayyet ol. Sevdiklerimize, aklımıza mukayyet ol. Ya Rabbi, şu canım topraklara mukayyet ol. Şu canım bayrağı gökten indirme. Al bayrağı gökyüzünden, maviliklerden indirme. Umut olabilme özelliğimizi sonuna kadar devam ettir. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün bizi de intikamına ile. Şu kuru kafa başta olmak üzere amin diyen bütün dinleyicilerimize de o şerefi nasip et. Dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
5: 7 gün 7 sabah.
6: Basından başlıklar.
4: Savaşın kazananı baronlar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri bilin bakalım ne aldılar? Kar üzerine kar eklediler. Finans ve savunmada büyük kazançlar var. Petrol şirketlerinden rekor üzerine rekor geliyor. Shell'dir, BP'dir, Total'dir. Yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Petrol şirketlerinin de umumiyetle hangi sermaye grubunun, hangi inanç, sapkın inanç grubunun ellerinde olduklarını bilmeyen yoktur dünyada. Örnekler kar maksimizasyonuyla, oranlarıyla veriliyor. Trump'ın çocukları da kazanıyor diye de aktarılıyor. Trump'ın her kritik açıklaması öncesinde şüpheli işlemler kaydediliyor. Hop cebe giriyor binlerce, milyonlarca dolar. İşgalci Irak'ta gizli üs kurmuş. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı için Irak topraklarında gizli üs kurduğunu yazdı. Habere göre bir çobanın ihbar ettiği üsse operasyona hazırlanan Irak güçlerine katil İsrail hava saldırısı düzenledi. Değerli dinleyiciler, böylece kim neyden haberdar, ne kadarıyla haberdar, hangi ülke ne kadar özgür, hür herhalde bir kanaatimiz oluyor, oluşuyor efendim. Haçlı Siyon İttifakı olanca yalanıyla, dolanıyla, planıyla maalesef ki sürüyor. Sumut filosu Marmaris'te Gazze'ye insani yardım götürüyor biliyorsunuz. Sumut filosu Türkiye'de şimdi. Filodaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirildi, teknelere ikmal yapıldı ve yeni katılımlarla çarşamba günü denize açılacak, hedefine doğru ilerlemeye devam edecek. Bugüne değin maalesef filoların tümüne müdahale etti katil İsrail. Dünya kamuoyu da sadece izledi ama yeni filoların yola çıkmasına engel olan bir durum değildi bu. Muhtemelen bu filo için de aynı şey söz konusu olacak ama bir direnç, bir tavır şüphesiz öyle. Oğlundan sonra o da itirafçı, Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek de etkin pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İnanılmaz ayrıntılar var, inanılmaz çamaşırlar, kirli çamaşırlar. Muhittin Böcek savcılıkta geç saatlere kadar ifade verdi. Oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon avro verdiğini söylemişti ve Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel'e, CHP genel başkanına 1.2 milyon lira verdiğini itiraf etmişti. Sevgili dinleyiciler, Özgür Özel en sıkıntılı günlerini yaşıyor CHP genel merkezinde genel başkan olarak. O net. Rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül, yerel yöneticiler için milletvekilleri gibi dokunulmazlık istedi. Yani belediye başkanları, yardımcıları, tabii canım. Efendim, kamu ihaleleri, yerel ve büyükşehir belediyelerinde gerçekleşen işlerle alakalı zırh istiyor. Eğer iktidara gelirlerse belediye başkanlarına bu zırhı giydireceklerini söylüyor. Lakin kamuoyu vicdanı ne düşünür acaba? Helallik buluşması, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine saldıran Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Karakoç helallik istedi, duygusal anlar yaşandı. İkili birbirine sarıldı. Güzel, hoş görüntüler bunlar. Helallik istemek, helallik isteyene kapıyı açmak, pekala helal ediyorum demek, sarılmak, ikramı, çay ikramını yapmak, bunlar güzel görüntüler. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden gazetelerde belirmeye başladı efendim. Siz yorumlayın onu da. Mutlak butlan tartışmaları içerisinde gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu haberleri var bol bol. Kutlamalar başlasın. Antalya Spor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray kupayı 13 Mayıs çarşamba günü almak için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Planlamaya göre Galatasaray Lisesi'nden üstü açık bir otobüsle hareket edecek Sarı Kırmızılar. Kupa töreninin yapılacağı Rams Park'a kadar da taraftarıyla beraber kutlama yapacak. Bu arada Osimhen bizi durduramazsınız dedi. Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Birçoğunuz hiçbir şey yapamazsınız. Ne yaparsanız yapın beni durduramazsınız. Bizi durduramazsınız. Duramayacaksınız dedi Victor Osimhen. Tabii zafer sarhoşu Osimhen. Çok özelliği olan, başarılı bir futbolcu olduğu konusunda tereddütümüz yok, şüphesiz öyle. Lakin son maçlardaki tartışmalı kararlar, hakem kararları, sadece tribüne oynayan Osimhen, tabii başka futbolcuların tavırları da can sıkmaya devam etti. Üzerinde maalesef ki tartışmalar olan bir süreci yaşıyoruz. Hani berrak bir şampiyonluk yarışı olmadı. Küresel korku hortladı. Hollanda bandralı Hondias adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Son olarak bir yolcuda daha görüldüğü ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Hantavirüsün Covid-19'dan tamamen farklı olduğuna da işaret ediliyor. Yakın ve uzun süreli temasla bulaştığı hatırlatılıyor. Durumun 6 yıl önceki Covid-19 başlangıcından tamamen farklı olduğuna dair de yorumlar var. Sizi ürkütmek istemem ama hantavirüs hikayeleri de yıllar önce sinema filmlerine konu olmuştu.
0: Dünya endişeyle takip etmişti. Hantavirüs vakalarının çıktığı yolcu gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife limanına yanaştı. Vukuatlı geminin karaya bağlanmasına izin verilmedi. Limanın girişini demir attı. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği doktorlar gemideki yolcu ve mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdi. İlk olarak gemideki 14 İspanyol Dünya Sağlık Örgütü çalışanı indirildi. Tekneler 15 kişiyi karaya çıkardı. Olası virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafeti giydirilen yolcuların pasaport işlemleri yapıldı ve havalimanına götürüldü. 15 kişinin başkent Madrid'deki askeri hastanede karantinaya alınacakları öğrenildi. Gemideki 150'ye yakın yolcu arasında 3 Türk vatandaşı da bulunuyor. Diğer yolcular gibi 3 Türk için de yurda getirilmelerinin ardından karantina süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığı, Türk vatandaşlarında semptom ve hastalık bulgusu olmadığını duyurdu. Gemideki yolcuların havalimanlarında sivil halkla temas etmesi engellenecek. Gemi tahliye işlemlerinin ardından Hollanda'nın Rotterdam limanına hareket edecek. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan gemide 70 yaşındaki bir Hollanda vatandaşı hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun semptom taşıyan eşi de 26 Nisan'da yaşamını yitirdi. 3 Mayıs'ta bir Alman yolcunun daha ölümüyle virüs kaynaklı ölümler 3'e yükseldi. Peş peşe gelen ölümler yeni bir salgın mı yaşanacak sorusunu beraberinde getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü herkesi rahatlattı. Kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olan hantavirüs için bu yeni bir koronavirüs değil açıklaması yaptı.
4: Karabağ işgali ölümcül hataydı dedi Paşinyan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunu bilinmesi gerekiyor. Temelde nasıl bizim oldu, bizim değildi diyor. Ne yaptık biz Karabağ diyor, okul mu yaptık, fabrika mı açtık diyor Nikol. Paşinyan meseleyi iyi kavradı. Kavratanlara çok teşekkürler efendim. Devam edelim. Türk iş dünyasından Avrupa Birliği liderlerine mektup gitti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu E6 ülkeleri olarak da bilinen 7 ülkenin liderine yönelik açık bir mektup yazdı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin Avrupa'nın stratejik özelliğine ve küresel güvenliğine katacağı değer vurgulandı. Zorlu güzellik olmuyor. Yani biz size değer katarız diyoruz olmuyor. Üretim diyoruz olmuyor, silahlı kuvvetler diyoruz kısmen oluyor, tam olarak olmuyor, nüfus motor güçtür diyoruz, becerikliyizdir, hakikaten öyle becerikliyizdir, kabiliyetliyizdir yani. Yeniliklere de açığızdır, evelallah birçoğundan da daha iyi işler yapabiliriz, doğru organize edildiğimizde, yönlendirildiğimizde tereddüt yok bu konuda, lakin zorla da güzellik olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi sıkı yönetim kararı aldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarın AK Parti'ye geçeceği iddiası üzerine belediyede çoğunluğunu kaybetmemek için adeta sıkı yönetim ilan etti. Belediye meclis üyeleriyle toplantı yapıldı. Toplantıya katılmayan 6 belediye meclis üyesinin Köksal'la birlikte hareket etmesi halinde belediyede çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçecek. Sevgili dinleyiciler, Afyonkarahisar'da dediğim gibi Özgür Özel tarihinin en sıkıntılı, en çalkantılı günlerini yaşıyor. İşin gerçeği bu. Türkiye gazetesinde neler var ona bakalım. Mimar Özbek, üst üste iki seçim kaybedip 2022'de göreve dönen Özbek, efsane başkan oldu sarı kırmızılı ekipte. Pes etmedi, 2022 yılında ligi 13. bitiren takımı ayağa kaldırıp üst üste 4 şampiyonluğa taşıdı. Osimhen ve Sana gibi dünya yıldızlarıyla güçlü bir ekip kurma ve lige ambargo koyma özelliğini kazandı. Galatasaray kulüp başkanı ve hedefini yeni kupalar diye belirledi. 26. şampiyonluğun ilk adımı bu önemli transferlerdi deniyor spor basınında. Osimhen ve Sané vurgusuyla beraber kabul edelim. Bir de Okan Buruk meselesi var. Futbolculuk döneminde 7, teknik adamlığında biri Başakşehir'de olmak üzere 5 şampiyonluk gördü Okan Buruk ve tarihe geçti. Kupa canavarı bir özelliği var Okan Hoca'nın da. Eleştirilere rağmen. İzmir'de şeftali zorbalığı Türkiye gazetesinde ilk sayfada yerini almış. CHP'li belediye ranta kılıf buldu. 40 yıllık evler şeftali bahçesi gösterilip müteahhitlere peşkeş çekiliyor. Evlerimize çöküyor diyor bölge ahalisi. Amerika uzaklaştıkça Türkiye yakınlaşıyor. Amerika'yı güvenilmez müttefik olarak gören Avrupa Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Güzel. Peki Avrupa Birliği üyeliği meselesi yok canım, onu ileride düşünürüz yani. Acele etmeyelim. 50 yıldır etmediğimiz gibi yine acele etmeyelim modundalar ama zaruri şartlar o modu terse çevirebilir. Öyle. Ayılar. 1,5 milyon arıyı telef etti. Bursa'da kış uykusundan kalkan ayılar 21 kovanı parçaladı ve 1,5 milyon arıyı telef etti. Balları yedikten sonra da ortadan kayboldu. Bunlar ayıların arılara yaptığı ve ballara yaptığı. Peki bunlar? Yeterince hayvan var. Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntımız yok mesajı geldi. Türkiye'de 3,6 milyon kurbanlık piyasaya sürülecek. Küçük başlar 18-30, büyük başlar 140 ile 400 bin lira arasında satılacak diyor. Büyük başlar 140 ile 400 bin lira, küçük başlar işte koyundur, keçidir vesaire 18 ile 30 arasında satılacak deniyor. Sizin bulunduğunuz kentte durum nasıl? Belki bizimle paylaşırsınız. Hatta şimdiden alışverişlerini yapanlar da var. vardır mübarek Kurban Bayramı da zaten ufukta gözüktü efendim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Fethullahçı terör örgütünün güncel tehdit düzeyi, örgütün casusluk ve ihanet boyutuyla bu örgütle mücadelede kararlılığın neden sürdürülmesi gerektiğini belirten bir yazı kaleme aldı. Şöyle dedi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hazırladığı kapsamlı çalışmada FETÖ'nün geçirdiği evrimi ve devletin tavizsiz duruşunu değerlendirdi. FETÖ'nün tarihsel sürecini analiz ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur tanımını hatırlattı.
1: Fethullahçı terör örgütü çetesi zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan bir yapıydı. İbadet ve ticaret ihanete hizmet için kullanılıyordu.
0: Uçum'a göre FETÖ dini duyguları istismar etme özelliğinden çok tam anlamıyla yasa dışı bir etkinliğe dönüştü.
1: Bugün FETÖ açığa çıktığı üzere casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütüdür. İşin ibadet ve ticaret kısmıyla Türkiye içinde operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. İhanet fonksiyonuysa tamamen illegal etkinliğe ve konspirasyon faaliyetine dönüştü.
0: Örgüt liderinin ölümünden sonra da riskin ortadan kalkmadığını belirten Uçum, her türlü ihtimale karşın tedbirlerin alındığını da ekledi.
1: FETÖ çetesi, emperyalizmin bir aparatı olarak Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle, açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk, Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Dışarıda önemli mesafeler kat edildi.
4: Belçika Kraliçesi 400 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi. Matilde, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'de 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyarette 400'ü aşkın iş insanı yeni işbirlikleri için Türkiye ile görüşmelerde bulunacak değerli dinleyiciler. İkramiyeler ve maaşlar ufukta gözüktü. SSK ve Bağkur'la emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi birazdan işiteceksiniz. Hangi gün hesaplarda olacak, hangi hesap numaralarıyla hangi güne denk gelecek hesaplara yatışı anlatacağız. Trabzon'da horonlu hıdralez bu güzel görüntü Şal Pazarı'nda Furkan'cığım sizin orada düzenlenen 31. Hıdralez ve Kültür Bahar Bayramı şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetiyle şenliğe katıldı binlerce kişi. Kemençe eşliğinde horon oynayarak geleneksel yayla göçü yürüyüşüne eşlik etti. Burada da bir horoncu var yani duymasın kemençeyi, bir anda o koltuktan kalkabilir, bir anda parmaklarının üzerinde yükselebilir ve içindeki canavar Karadeniz'den doğru İstanbul'a seslenebilir. Buradayım abi diyor. Evet. Evelallah. Allah eksikliğini göstermesin efendim. Bu anneliğin tarifi yok. Dertli çifti iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli üç kardeşe birden koruyucu oldu. Talihsiz üç kardeş 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya gelmişler. Bu tabii sabrın ve sevginin bir doğal sonucu. Onlar benim meleklerim diyor. Dertli çiftini tebrik edelim ve diğer haberlere bakalım. Türk silahına yatırım dönemi SİHA'ya, zırhlı bir araca ya da silah sistemine yatırım yapma dönemi başlıyor. Şu anda sayısı 30'u aşan firma fon çıkarma görüşmeleri yapıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcı Türkiye'de ilk kez silaha yatırım yapma şansına kavuşacak bu düzenlemeyle beraber. Dijital detoks yapmak zorundayız. Bu zaman kaybı bir taraftan işte zihni faaliyetler, ezber yeteneği, akledebilme, düşünebilme yetenekleri falan etkileriyle bir taraftan, ama bir taraftan da kilo tarafıyla hayatımızı tehdit ediyor. Teknolojik araçlar ve sosyal medya platformları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğuna işaret ediyor işin içindekiler, uzmanları. Peki Takvim gazetesinde neler var? Adayların oblak aşkı. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi transferde karşı karşıya geldi. İki adayın seçilmeleri durumunda Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ı transfer edecekleri iddiası var değerli dinleyiciler. Jan Oblak geliyor mu bilmiyoruz ama her ikisi de listeye almış. Casuslukta hesap günü takvim ilk sayfadan vermiş. Milyonların verilerini yabancı ajanlara aktardığı iddia edilen İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Necati Özkan bugün hakim karşısında olacak değerli dinleyiciler. CIA, MI6 ve Mossad bağlantısına işaret ediyor haber. Hüseyin Gün'ün itiraflarına göre İmamoğlu 2019 yerel seçim kampanyasında CIA, MI6 ve Mossad'la koordineli bir şekilde çalıştı. Amerika İngiltere ve İsrail'in gizli teşkilatlarından bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladı bu saydığımız örgütler. Veriler İmamoğlu'nun talimatıyla Austin adı verilen internetin yeraltı ortamına aktarıldı ve bu şekilde seçimler manipüle edildi. Austin, internetin yeraltı ortamı, bu şekilde seçimlerin manipüle edildiğini yazıyor Takvim Gazetesi. Kaynağı da orası. En havalı rekor 33 milyar lira. Türkiye'de havada bir rekora imza atıldı. Hava sahasının kullanımından sağlanan tutar %53 arttı. 33 milyar Türk lirasına ulaştı değerli dinleyiciler. 33 milyar Türk lirası. Ana mesaj. Başkan Erdoğan Anneler Günü mesajı verdi ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağız dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettik ve onların refahı huzuru içinde çalıştık dedi. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimize de rahmet ve minnetle onları yad ediyorum dedi Başkan Erdoğan. Anneler Günü'nde kimi evladı için direksiyon başına geçti, kimi onun eğitimi için farklı bir alfabeyi öğrendi ve kimi de yıllardır çocukları için tek başına mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bu hikayeler anneliğin sadece bir gün değil, bir ömür süren fedakarlık olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
0: Kimi direksiyon başında ekmek mücadelesi verdi. Kimi evladının karanlığına ışık olmak için yeniden öğrenci oldu. Kimi ise yıllardır hem anne hem baba olmanın yükünü omuzladı. Anneler Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanından fedakarlığın hikayeleri vardı. İzmir'de otobüs şoförü olarak çalışan dört çocuk annesi Zerrin Karadavut mesaisi sırasında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı. Durağa yanaşan otobüse bu kez yolcular değil, elinde çiçeklerle dördüz çocukları bindi. Minikler annelerine sarılarak bu özel günü kutladı.
7: Annemin otobüsüne bindik, sonra bizi öptü, heyecanlandım. Sonra fotoğraf çekindik, çiçek verdik, annemi seviyorum.
8: Anneler Günü'nün kutlu olsun, ben de diyeyim.
0: Gaziantep'te yaşayan Leyla Durmuş ise görme engelli oğlunun eğitimi için yıllarca mücadele verdi. Oğluna destek olabilmek için Braille alfabesini öğrendi. 21 yıllık emekle oğlunun en büyük destekçisi oldu.
9: Ben hep çalıştırırdı, hep soruları beraber çözerdik. İnsanın öğrendiği ilk şey, ilk öğretmenin daima annesi oldu. Anneniz sizin her şeyinizi takip eder, her şeyinizle ilgilenir.
0: Bir başka fedakarlık hikayesinin adresi Diyarbakır'dı. Üçü engelli dört çocuk annesi Mülkiye Göğercin tam 10 yıldır yaşam mücadelesini tek başına sürdürüyor. Sabah işe gidiyor, gece evine dönüp çocuklarının bakımını üstleniyor. Hem annelik yapıyor hem de ayakta kalmaya çalışıyor.
10: Hem evin işi, onun işi yapıyorum. Bulaşık, temizlik, yemek, ne gelse ben yaparım kendime. Çalışıyorum, çocuklarıma bakıyorum, mücadele ediyorum.
0: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye yüzyılı idealinde en büyük gücün anneler olduğunu belirtti. Erdoğan mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla topluma yön veren temel direk olduğunu vurguladı. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturuna değindi.
11: Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Annelerimizin o mübarek ayaklarının altı öpülesi diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da mesaj geldi. Erdoğan, başta şehit anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle andığını belirtti. Acısını kalbinin en derininde hissettiği Filistinli annelere sabır ve güç diledi.
4: Devam edelim. Yeni Şafak gazetesindeki başlıkları şöyle bir özetleyelim. Hakkınız ödenmez. Kimi ikinci kez can oluyor, kimi yıllardır evladının yükünü omuzlarında taşıyor anneler. Öyle, bizim kültürümüzde, inancımızda onların yeri bambaşka. Düşününüz, cennetin ayaklar altında olduğu vurgusuyla beraber anarız annelerimizi. Ne yapsalar, ne etseler başımızdayken kıymetini bilmek lazım, öperek koklamak lazım. Kolunun kanadının altında olmak lazım. Çok büyük nimet olduğunu idrak ettikten sonra göçenlerimiz tabii var. Gerçek aleme gidenlerimiz. Allah onları affetsin. En güzel şekliyle onları ağırlasın ve mükafatlandırsın. Öyle diyelim. Sadece annelik vasfı ya da babalık vasfı nedeniyle bile mükafatı hak etmekteler. Bu toprağın güzel insanları onlar. Şehitlerine koşan anneler var bir de. Anneler gününde vatan uğruna can veren evlatlarını ziyaret için şehitliklere giden anneler gözyaşları döktü bir yandan. Bir yandan okudular. Bir yandan kabirlerini temizlediler. Ne bileyim ayrık otlarını, yabani otları temizlediler. Pırıl pırıl hale getirdiler. Çünkü evladı, canı orada. Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Nasıl? Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'de hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını anlatıyor Yeni Şafak gazetesinde. 4 günde teşhise ulaştığını söylüyor. İstanbul'da 4 günlük süre zarfında tam 5 doktor muayene etti. 2 kan tahlili, 2 tomografi, bir sonografi ve bir sanal beyin anjiyosuyla teşhise ulaştım. Sigortasız özel hasta kabul edildiğim için toplam 7000 Türk lirası yani 140 avro ödedim. Türk vergi mükelleflerinin hakkına girdiğim için utandım. Almanya'da bırakın 24 saati, 24 günde bile tomografi şansım yoktu. Şimdi Almanya'da 29 Mayıs'ta doktor randevum var. Anjiyo olmalı mıyım, olmamalı mıyım? 10 aya varan muayene süresinin sonunda buna karar verecekler. Oysa ben Türkiye'de 4 gün içerisinde beklemeden sonuca bağladım bunu. Kim ki Türkiye'de bu konularda eleştirilerde bulunuyorsa kötü niyetli olduklarına inanıyorum diyor. Gazetede manşetten duyurmuş Ahmet Özay'ın yaşadıkları kendi dilinden duyuruluyor değerli dinleyiciler. Eğri eğri doğruya doğru demek bir insanın, adaletli bir insanın lüzum gelen özelliklerindendir. Paşinyan'la ilgili kararı yine burada görüyoruz. Petrolden sonra fiber kablo. Tahran, Amerika'nın savaşı bitirme teklifine cevabını Pakistan'a iletti. Amerika Başkanı Trump, İran'ın yanıtı için hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı hala petrol trafiğine kapalıyken boğazın derinliklerindeki fiber optik kabloların da koz olarak kullanılması riski büyüyor. İran medyası internet kabloları için koruma ücreti uygulanmasını istiyor. Değerli dinleyiciler, Galatasaray ile ilgili haberi de ilgili gazete vermiş. Yeni Akit'te neler var? Engelli istihdamı 15 kat arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son verileri paylaşılıyor. İGDAŞ'ta dizüstü vurgun, bu da dikkat çeken bir haber. İhale paslanan firmaların yöneticileriyle şarap eşliğinde yemekler yiyen kurumda büyük vurguna imza atan Nihat Nari'nin rezaletleri diye de haber sürüyor. İhale edilenle teslim edilen arasındaki farka işaret eden haber. Bugün casuslar hakim karşısında olacak diye de diğer haber yine aktarılmış. Özkan Yalım Özgür'e çalışmış, pavyon aracını özel için kaldırmış. Yeni Akit ilk sayfayı tamamen buna özgü düzenlemiş efendim. Özgür Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü düzenlemiş. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz değerli dinleyiciler ve size ilk mesaj kimden ve nereden aktarmanın zamanı geldiğini anlıyoruz. Ankara'dan geliyor ilk mesajımız. 0507-977-0101'den ulaşıyor bize. Mustafa Bey selamlar gönderelim, hayırlı haftalar. Mustafa Özdek çok şükür diyor. Hamd ediyorum Rabbime. 17 yıldır beklediğim hacımız çıktı. Eşimle beraber 13 Mayıs'ta yolculuk halinde olacağız. Kutsal topraklara gideceğiz inşallah. Bize de dua edin olur mu Mustafa Beyciğim? Çok sabır göstermişsiniz. Yengemle beraber beklemişsiniz. Bugün için çok dua etmişsiniz. Allah da size nasip etmiş. Bize de dua edin. Yıllardır size radyodan arkadaşlık ediyorum. Ben kendi adıma herkese hakkımı helal etmiyorum ama diyor. Edin ya. Wow, güzel şey. Yine de hani bu vazifenin arefesinde tertemiz bir başlangıç için, sonra tertemiz bir dönüş için yine de siz bilirsiniz ama. Sizlerden ama helallik istiyorum diyor. Helal hoş olsun. Güzel güzel gidin. Allah ibadetlerinizi makbul etsin. Bize de nasip olsun. Dua etmeyi unutmayın, tamam Mustafa abi? Anlaştık. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Reklam.
14: Hayat sana maksimum.
13: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılır.

0: 20 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
7: Umran Oto Ekspertiz. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. Yeni hafta yoğun trafikle başladı ve %56'yı gösteriyor. Kent trafik haritası özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerse yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine çok yoğunlar arasında sayabiliriz. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yine çok yoğun trafik görüyoruz. Lakin 3 nokta zaten kilitli. Temden Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar maalesef ki kent trafiği ilerlemiyor. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar yoğun akıcı trafiği görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar öyle, Barbaros Bulvarı'na kadar öyle ve yine O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun trafik sizi bekliyor. Haberiniz olsun.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Burası Radyo 7, uyandıran yayınıyla Radyo 7'yi dinlemektesiniz. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında ben Mehmet Can, her biriniz için hayırlı ve güzel bir gün ve hafta temenni ediyorum. Helaliyle bol bol kazancı diliyorum sizin için tertemiz, huzurla ve afiyetle. Hayrını görebileceğiniz bir kazancı temenni ediyorum. Öyle, öylesi daha makbuldür zira. Hedef de öyle olmalıdır. Bize arkadaşlık edecekseniz eğer Radyo 7 frekanslarında olun ya da Radyo 7'nin sosyal medya mecralarında ya da Instagram'da Mehmet Can Radyo 7 adresinde. Instagram'da Mehmet Can Radyo 7 adresinde. Evelallah oradan da size yanıtlar veririz. Çok sayıda da mesaj geliyor sabahın erken saatine rağmen. Şimdi geçmişte hatırlıyorum, iş yerimizin, babamın iş yerinin telefonunu hatırlıyordum yani. Kablolu telefondan bahsediyorum. Cep telefonu falan yok. Yine geçmişte çok eskilerde var olan ev telefon numaramızı da gayet iyi hatırlıyorum. Ama bugün hiçbirini hatırlamıyorum. Yani bugün ne kendi evimin ne çoluğun çocuğun ezberimde yok yani. Uçtu gitti sanki bazı şeyler. Zihin faaliyetleri en azama indi nedir? Bunun aksi olan insanlar da var. 3000 telefon numarasını hafızasında tutuyor 35 yaşındaki Murat Karakaya. Bursa'da kamu kurumunda santral memuru olarak görev yapıyor Murat Karakaya. Ezber yeteneğiyle dikkat çekiyor ve görme engelli. Murat Karakaya, ses programlı bilgisayar kullandığım için teknolojiden dolayı beni biraz bu tembelleştirdi. Aklımda 3000 civarında numara var. Bilgisayar olmazsa eğer ezberimdeki numara 5000'den de fazla olabilirdi diyor. Murat da benim şikayetçisi olduğum şeyden şikayetçi. Tıpkı sizin gibi. Aslında 5000'i rahat ezberlerdim ama diyor. Ben 5 tanesini hafızamda zor tutarken şimdilik 3000 ile iktifa edeceğim diye de ekliyor. Allah sağlık versin, güzel günler dileyelim ona da devam edelim. Şimdi Kayseri'ye gidelim. Emekli doktor, herkesin verimsiz dediği 1000 dönümlük çorak bir araziyi gözüne kestirdi. Orayı kiraladı. Tek bir hedef koydu. Burayı yemyeşil yapacağım dedi. Araştırdı, sordu. Uzmanına gitti, destek aldı ve sonunda da başardı. 49 yıllığına kiraladığı özel ağaçlandırma sahasında tam 15 bin badem ağacı yetiştirdi. Şimdi her yer yemyeşil.
4: özel ağaçlandırma sahası devletin orman arazilerinden, bozuk orman arazilerinden veya hazine arazilerinden boygun yerlere, şahıslara tahsis ediliyor 49 yıllığına. Büyüklüğü aşağı yukarı 1000 dönüm civarında. İçinde bazı kötü yerleri düşersek dikili yeri 800 dönüm civarında dikili yerimiz var. Ortalamada tam sayısının emin değilim ama 15 bine yakında içinde meyve ağacımız var. Asıl mesleğim doktorluk ama emekli oldum. Bu hevesin ilk içime nasıl düştüğünü tam hatırlamıyorum. Ama böyle içime bir ceviz ya da badem bahçesi kurma hevesi geldi. Kayseri'ye hayin olup gelip yerleşmiştim. Araştırma yaptık. Böyle bir yer bulduk. Burada da bademin daha uygun olacağını söylediler ki gerçekten de öyle. Badem olduğuna memnunum. Doğru olmuş. Aşağı yukarı 15 yıldır bahçemizin işleriyle uğraşıyoruz. Geliştirmeye daha iyi yapmaya çalışıyoruz.
11: Maşallah, insan isterse neler yapar. Erdal Bey bizi İngiltere'den, başkent Londra'dan dinliyor. Selamlar, her sabah sizi takip ediyoruz oğlum Hamza ile beraber diye de ekliyor. Olmazsa olmazımızsın diye de devam ediyor. Hamza'ya da sevgiler, dostumuz Erdal Bey'e de selamlar ve sevgiler. Hamza, o muazzam karakter huyuyla, suyuyla, adıyla evladınıza nasip olsun. Cesaretiyle, tavrıyla, kişiliğiyle, omurgasıyla, duruşuyla evladınıza da nasip olsun. Cümle evlatlarımız olsun canım. Gayet tabii. Konya'da Mehmet Akçay dostumuz var. Ona da sevgiler gönderelim. Antalya'da Cahide Hanım bizi dinliyor. Ona da selamlar ve çok teşekkürler bizi dinlemeye devam eden. Ahmet Erdem'e çok teşekkürler. Abi, haberleri gerçekten çok iyi inceliyorsunuz ve güzelleştiriyorsunuz. Başlarda bağımlılık yaparı kendimce komik buluyordum diyor Şanlıurfa'dan bizi dinleyen kardeşimiz Ahmet Erdem dostumuz. Şimdi ben de sizi canı gönülden dinliyorum diye ekliyor. Evelallah, formülü bizde, Radyo 7 frekansları. Ülkeye yeni hafta hem sıcak hava dalgası hem de Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu damga vuracak gibi. Sıcaklıklar yükseliyor. Yurdun bazı bölümlerinde gök gürültülü sağanak yağışları olabilecek. Buna 42. yağışları da derler eskiler.
6: Afrika üzerinden gelen çöl tozu tüm Türkiye'yi esir alacak. Sıcaklıklar artarken gökyüzü tozla kaplanacak. 10 gün boyunca hem sağanak hem çamur yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için bir tablo çizdi. Tahminlere göre başta Marmara'nın kuzey ve doğusu olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz'in geniş bir kesiminde bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yaz sıcaklarını aratmayan günlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya ve Afyonkarahisar çevresi ise yağıştan nasibini alacak. Öte yandan asıl uyarı Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı için yapıldı. Toz bulutlarının tam 10 gün boyunca yurt genelinde hava kalitesini düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları dışarıda geçirilecek süre konusunda uyarıyor. Çöl tozunun görüş mesafesinde de azalmaya yol açabileceğine de dikkat çekiliyor.
11: Tıpkı sizin gibi yaradandan ötürü kedileri, köpekleri, kuşları, bazen ne bileyim arıları, bazen basit sinekleri bile seviyorum. Hani basit gördüğüm kendimce aklımla. Onları bile seviyorum yaradandan ötürü. Bazen uzaktan, bazen yakından onlarla da ilgileniyorum doğrusu. Yani merhamet biraz yaşla falan da galiba oturabilir. Belki herkes için olmasa bile. Lakin sokak hayvanları meselesi bir lobinin istismarıyla beraber gündeme gelmeye devam ediyor. O da bir gerçek. Sürekli çocukları ve insanları korkutan sahipsiz sokak hayvanlarından bahsediyorum. Bunun mağdurları bu işin yurt dışından fonlandığı görüşünde. Milyonlarca liralık mamalarla beslenen, evlatları korkutan, zarar veren başıboş köpeklerin maalesef tehdit ettiği hayatlar var. AK Parti milletvekili Osman Mesden, belediyeler ihaleyle çocuklarımızı korkutan, parçalayan başıboş köpekler için tonlarca köpek yemi alıyor. Can dost edebiyatı bir an önce bırakılmalı. Yabancı istihbaratlar eliyle yurt dışından fonlanan köpekçi dernekler ve bazı gazetecilerle aile yapımız özellikle dinamitleniyor diyor milletvekili Osman Mesle'nin görüşü öyle. Son olarak Van'ın Saray ilçesinde 30 Nisan'da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmişti. Kuzeni 10 yaşındaki Ayaz Özsoy yaralı olarak kurtulmuştu. 9 Mayıs'ta ise Muradiye'de Kur'an kursuna giden 11 yaşındaki Yüzar Sif Acar 5 köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralanmıştı. 10 günde yaşanan 3 olay sokak köpeği terörüne karşı Vanlıları da çileden çıkartmış durumda. Daha iyi anlamanın, idrak etmenin yolu, yöntemi kendinizi o ailelerin yerine koymaktır. Allah böyle şeyi yaşatsın demiyorum, kimseye yaşatmasın, onlara da çok geçmiş olsun. Evladını kaybeden ailelere de bu sebeple Allah sabır versin, gani gani rahmet eylesin. Lakin, amma ve lakin, daha iyi anlamanın yolu, yöntemi budur. Adaletle meseleye yaklaşmanın yolu ve yöntemi de budur dedikten sonra devam edelim diğer haberlere bakalım. Vatandaş canından bezdi. Bursa Milletvekili Osman Mesden, Ankara temsilcisine Özlem Doğan'a Milat Gazetesi'nde konuşmuş. Her yıl yüzlerce insanın köpek saldırıları yüzünden öldüğünü söylüyor. Milletvekili Mesden artık halkın buna tahammülünün kalmadığına işaret ederek. Sumut'la ilgili haber birçok gazetede var. Bence bundan da sizin haberiniz olmalı. Kıtaları birleştiriyor, gönülleri birleştiriyor Sumut filosu. Şimdi Marmaris'te sevgili dinleyiciler, 15 Nisan'dan Barcelona'da yola çıkan küresel Sumut filosunun Gazze'ye insani yardım götüren 22 teknesi İsrail'in saldırısı üzerine Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında beklemeye başlamıştı biliyorsunuz. Yeniden hareket etti o filo ve Marmaris limanına ulaşmış vaziyette. Öte yandan iki küresel Sumut aktivisti İsrail ordusu tarafından rehin alınmıştı. Artık onlar da serbest. Ülkelerine gönderilen aktivistler işkencelere maruz kaldığını anlatıyor.
7: İsrail tarafından zorla alıkonulmuşlardı. Küresel Sumut filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk serbest bırakıldı. Brezilyalı Avila ve Filistin asıllı İspanyol Ebu Kişk küresel Sumut filosunun liderlerindendi. İsrail, özgürlük için harekete geçen Sumut filosunu yıldırmak için Akdeniz'de uluslararası sularda gemilere baskın düzenlemiş. Avila ve Keşk'i sorgulamak üzere yasa dışı şekilde İsrail'e kaçırmıştı. İşgal ordusu tarafından rehin alınan ikili susuz açlık grevine başladı. İsrail askerlerinin işkencelerine maruz kaldı. Brezilya asıllı Avila rehin alındığı bir haftalık süreç içerisinde annesini de kaybetti. İkili için hem küresel Sumut filosu hem de uluslararası insan hakları merkezleri hukuki mücadele başlattı. İsrail bir haftalık sürenin sonunda Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin serbest bırakılarak sınır dışı edildiklerini duyurdu.
11: Ateşkes dinlemiyor İsrail ve maalesef ki kan dökmeye, özellikle de Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de devam ettiği soykırıma ise Almanya'nın başkenti Berlin'den tepkiler sürdü. Filistin'e destek veren eylemciler Alman polisi tarafından gözaltına alındı. Almanya'da vicdan sahibi başta Türkler, Müslümanlar ve Almanlar var. Tabii onlar tepkilerini gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Lakin bağımsız, tavrında ve istikametinde hür, iradesinde insani değerlere hürmet etmiş bir Almanya'dan bahsetmek mümkün değil.
7: İsrail ateşkes dinlemeden Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda bir kişi can verdi. Şehit yakınları hastane bahçesinde sedyedeki naaşın başında yas tuttu. Filistinlinin cenazesi Şifa Hastanesi morguna getirildi. Kefenlendikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Şehri Cibaliye mülteci

0: Başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Alman polisi bir kez daha Filistin destekçilerine müdahale etti. İsrail karşıtı göstericiler gözaltına alındı.
1: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu tespit edildi. Amerikan medyası bir çobanın fark ettiği üstten Irak güçlerine hava saldırısı yapıldığını yazıyor. Amerikan basını İsrail'in Irak'ta gizlice bir askeri üs kurduğunu yazdı. Wall Street Journal'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail İran'a yönelik saldırının başladığı 28 Şubat'tan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir askeri karakol oluşturdu. İsrail'e 1000 kilometreden fazla mesafedeki üs bölgesinin Kerbela'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında çölde kurulduğu öne sürülüyor. Haberde üssün özel kuvvetler tarafından kullanıldığı ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü iddia ediliyor. Amerikalı kaynaklar İsrail'in bu üssü Amerika'nın bilgisi dahilinde inşa ettiğini kaydediyor. İddiaya göre üs İran üzerinde faaliyet gösteren İsrailli pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma operasyonları için hazırlandı. Haberde İran'ın İsfahan kenti yakınlarında Amerika'ya ait bir F-15 uçağının düşürülmesinin ardından İsrail'in kurtarma desteği teklif ettiğini de öne sürdü. Ancak kurtarma operasyonlarının Amerikan güçleri tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Operasyon sırasında İsrail'in dikkat dağıtma amaçlı hava saldırıları düzenlediği de kaydediliyor. Horizon Engage stratejik danışmanlık firmasının araştırma direktörü Michael Knights, operasyonlardan önce keşif yapıp bu tür korumlar oluşturmak normal derken, Irak'ın seyrek nüfuslu geniş batı çölünün geçici ileri harekat üsleri için ideal bir konum oluşturduğunu söylüyor. Knights, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin bölgeyi 1991 ve 2003'te Irak'a yönelik saldırılarda kullandığına da dikkat çekiliyor. Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu coğrafyasının herhangi bir yerinde, illegal, gayri resmi, dünya kamuoyunun bilmediği üslerinin var olduğu gerçeğini de teyit eden bir haber bu. Babalarının çiftliği gibi dünyayı istismar etmeye devam ediyorlar ve üstelik bunu gözünüzün içine biz sizinle dostuz derken yapıyorlar. Dost. Uydu görüntülerine göre üs için kurulan bir göl yatağında 1.6 kilometrelik bir uçak pisti de yapılmış. Yani İsrail'in çöle 1.6 kilometrelik bir pist kurduğu da belirtiliyor. Aynı uydu görüntüsünde zaten ayan beyan ortaya çıkıyor bu gelişme. Belçika Kraliçesi Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da bulunuyor ve geniş kapsamlı bir ekonomik misyon programı için geldi. Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. İkili asırlık zarafet sergisini gezdi. Kraliçe daha sonra Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
2: Belçika Kralı Matilda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da geniş kapsamlı bir ekonomik misyon programı için Türkiye'ye geldi. Kraliçeyi İstanbul Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe Matilda'yı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Erdoğan, Kraliçeyi muayede salonu girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ikili bir süre sohbet ettikten sonra sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilda daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Asırlık Zarafet sergisini ziyaret etti. Türk kültür mirasının geçmişten geleceğe taşınmasını amaçlayan sergide geleneksel sanatların modern yorumları tanıtıldı. Kraliçe Matilda ve heyeti daha sonra Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Matilda'ya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Kraliçe, Baykar'ın dünya çapında başarılarıyla tanınan Milli SİHA platformlarını inceleyerek yürütülen ARGE ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı bir briefing aldı. Ziyaretin sonunda Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde sergilenen Bayraktar Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Matilda'ya ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Baykar Kızıl Elma insansız hava aracının maketi takdim edildi.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri
5: git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1900

0: 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
1: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Galatasaray Türk futbolunda ilkleri başarmaya devam ediyor ve tarihi zaferlerine yenilerini ekliyor. 4 şampiyonluk serisi. Üst üste böyle bir seri yakalayan tek takım Galatasaray. Cimbom 96-2000 ve 2022-26 dönemlerinde bu tarihi başarıyı yaşadı. 70-73 sezonlar arasında da 3 sene üst üste lig şampiyonluğu kazanılmıştı. Süper Lig tarihinde 26 şampiyonlukla zirvede olan Galatasaray, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı da açmayı sürdürüyor. Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 10 ve Trabzonspor'un da 19 şampiyonluk önüne geçmeyi başarmış durumda. Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı 19, Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 16, Trabzonspor'un ise 7 sevgili dinleyiciler. Yalnız kasanın dolup dolup taşacağı kesin. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde 950 milyon, şampiyonluğu nedeniyle 2028 228 milyon ve performans gelirinden de 250 milyon lira kazanacak. Şampiyonlar payından 86 milyon, yayın gelirindense 400 milyon lira alacak Sarı Kırmızılı takım değerli dinleyiciler. Şampiyon Galatasaray kupa sayısında rakiplerine fark attı. Cimbom'un istatistikleri yine gazetelerde aktarılıyor. Okan Buruksa futbolcu ve teknik direktör olarak Galatasaray'da üst üste 4 şampiyonluk yaşayıp futbol tarihine geçti. Okan Buruk Başakşehir'i de 2020'de şampiyon yapan isimdi değerli dinleyiciler. Galatasaray için Dursun Özbek'in kulüp başkanının bunun devamı gelecek şeklindeki ifadeleri de spor basınında mevcut. Bu hafta son finalist belli olacak. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finaldeki rakibi çarşamba günü belli olacak. Yarı finalde Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak ve saat 20.30'da oynanacak maçı bir kanal, açık bir kanal canlı olarak ekranlara getirecek. Galatasaray, PSG'nin dünya ünlü orta sahası Fabian Ruiz'i kadrosuna katma niyetinde. PSG ile üst üste 2. Şampiyonlar Ligi finalini oynayacak 30 yaşındaki yıldız için temasa geçirecek. Fabian Ruiz, transfer biter mi? Bunu yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi bu hafta Türkiye Kupası yarı final mücadelesi var. Çarşamba akşamı saat 20.30'da Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında. Sonra son maçlar 34. haftanın son programı başlıyor. Cuma akşamı saat 20'de Çaykur Rize Beşiktaş. Cumartesi 17'de Karagümrük Alanya, 20'de Gaziantep Başakşehir, Samsun Göztepe, Pazar günü 17'de Kayseri Konya, 20'de Antalya Kocaeli, Fenerbahçe Eyüp, Kasımpaşa Galatasaray ve Trabzonspor Gençlerbirliği. Düşen takımlar da belli, şampiyon belli olduğu gibi 17. sıradaki Karagümrük ve 18. Kayserispor sevgili dinleyiciler, düşen iki takım Süper Lig'den gerileyen iki takım olarak istatistiklerde yer alıyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transferde karşı karşıya geliyor. İki adayın seçilmeleri durumunda Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ı transfer edecekleri iddia ediliyor spor basınında. En az şampiyon Galatasaray kadar Fenerbahçe haberleri de var. Fenerbahçe'nin maalesef hep aynı kaderi yaşadığı da ifade edilmiş. Fenerbahçe Galatasaray'ın şampiyon olduğu 12 sezon ligi 2. sırada bitirdi. Tam 12 sezon. Kanarya, Bursa, Beşiktaş ve Trabzon'un şampiyon olduğu sezonlarda da zirveyi kaçırmıştı. 30 yıllık süreçte Sarı Lacivertler adına aynı kader yaşanıyor yorumları gündeme geldi. Hep 2. Fenerbahçe'ye. 97'ye bakalım. Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe 2. 2001-2002'de Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe 2. Sonra 2005-2006'da, 2007 ve 8'de, 2009 ve 10'da, 11 ve 12'de, 2012 ve 13'te, 14 ve 15'te yine sıralamada Fenerbahçe hep 2. sırada bitiriyor. 15-16, 17-18, 21-22'de, 2021 ve 22'de Trabzon şampiyon olurken Fenerbahçe yine 2. 2022-23'te, 23-24, 24-25 ve son olarak da 25-26 Fenerbahçe yine Galatasaray'ın şampiyon olduğu bu yıllarda sırada 2. vaziyette bulunuyor. Ama önemli olan netice yani. En iyi ikincilik ödülü olsa belki Fenerbahçe'nin olabilir. Ancak şampiyonluk maalesef çok uzağında bir yerde duruyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: tek doğasında var.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: Enuygun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Günaydın kılç.

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele. Türkiye'nin enerji deposu
3: Orbus.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, hepinize iyi gelecek.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.

0: Bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertize Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine.
7: Ekspertize Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Mali piyasalardaki son durumla yeniden beraberiz. Amerikan doları 45.37 bandında. Dolar 45.37'de. Avro ise 53.37'de. 53.37 hatta 68. İngiliz sterlini 61.69'da. Sterlin 61.69. Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma'yı artı 22.5 puanla ve 15.000 moral puanın üzerinde tamamlamıştı. Bu son dönemin en rekor seviyesi. BIST 100 de bugün de yakından takip edilecek Borsa İstanbul 100 endeksi. Gelelim şimdi altının haline. Şu anda 1 gram altının perakende de kapalı çarşıdaki satış fiyatı 6860 lira. 1 gram altın eşittir 6860 lira. Bu nereden aldınız, ne kadar aldınız, hangi yakınlıkla aldınız fiyatları değiştirebilir ama taban fiyat bu civarda, haberiniz olsun. Çeyrek altın 11188 liralarda. Yarım altın ise 22343 liralar seviyesinde. Gümüşün gramı 117,5'larda, 117,50'de ve Brent petrol yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. 109 dolar 22 sent civarında. Bu da dikkatlerden kaçmasın.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Bir taraftan günlük hayatı etkileyen değerlendirmeleriyle beraber petrol uluslararası emtiaların fiyatları ve görüntüleri, bir taraftan da sürekli kazananlar. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katlıyor. Belli sektörler İran'daki savaş sonrasında dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çeviriyor. Petrol devleri Shell, BP ve Total yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Büyük altılı olarak da bilinen Amerikalı bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar elde etti. Lockheed Martin, Raytheon ve Bae Systems gibi savunma devleri de rekor sipariş aldıklarını söylüyorlar değerli dinleyiciler. Son verilere göre Shell 6.9 milyar kar duyurdu. Tabii dolar kar. 6.9 milyar dolar kar duyurdu. Bu %109'luk artış, kar artışı anlamına geliyor. BP 3.2 milyar dolarlık kar ilan etti. %108 artış. Total Enerji 5.4 milyar dolar kar ilan etti. Bu da %45 artış mantığına geliyor. Türkçesi bu. Bir önceki çeyreğe göre gelişmesi böyle. Peki bankalar? Adamlar melek. Goldman Sachs 5.6 milyar dolar kar duyurdu. Bu %18'lik artış anlamına geliyor. JP Morgan 16,5 milyar dolar kar duyurdu. Bu %13'lük artış anlamına geliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre tabii. Lockheed Martin 186.4 milyar dolarlık sipariş mevcut. Bunlar da silah üreticisi firmalar. Amerika'nın Lockheed Martin'i ve İngiltere'nin Bae Systems 114 milyar dolarlık bir siparişi mevcut. Bütün bunlar yaşanırken Trump'ın çocukları da kazanıyor tabii. İran'a savaş ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesinde şüpheli işlemler kaydedildiği de dikkatlerden kaçmıyor. şüpheli durumlar var. Zaten sizin de bunu atlamanız, görmemezlikten gelmeniz mümkün değil. Peki motorundaki indirimden haberdar mıyız? Son olarak benzinin ardından motoruna 5.58'lik bir indirim yapıldı. Sevgili dinleyiciler, ve fiyatlar 70 liranın altına indi. 5.58'lik indirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama tabii 66.11 seviyesine, Ankara'da 67.38 seviyesine, İzmir'de ise 67.61 seviyesine girmiş durumda. Malumunuz Eşel Mobil sistemi işlemeye devam ediyor. Motorinin ortalama fiyatı 66.11 İstanbul'da ve benzinde 63'ün biraz üzerinde petrolcüden petrolcüye, küçük farklar gözükmekle beraber. Motorin, benzin deyince hadi oradan devam edelim. Otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenleyen Ticaret Bakanlığı taslağına göre yeni bazı detaylar var. Buna göre bakanlık kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Alt ve üst sınır. Bu ücretler araç sınıfları ve ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılık gösterebilecek. Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın raiç değeriyle mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onların masraflarından da sorumlu olacaklar. Yani ekspertizler hatadan da sorumlu olacaklar. Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz en geç 3 gün içerisinde itirazı kabul ve gerekçeli şekilde reddedecek. Ya kabul edecek ya da reddedecek. İtirazın kabulü halinde taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek. Eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyecek tavsiye, görüş ya da yorumlar olmayacak değerli dinleyiciler. Önemli bu, hatta çok önemli. Ticaret Bakanlığı ekspertiz hizmetlerinde yeni dönem için düğmeye bastı. Artık ekspertizde tavan fiyat belirlenebilecek, il veya ilçe bazında bu farklılaştırılabilecek, raporun hatalı ya da eksik olduğunu düşünenler 5 gün içerisinde itiraz edecekler ve hatadan ekspertiz de sorumlu olacak değerli dinleyiciler. Şimdi milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı ilgilendiren yeni ekonomi paketi için gözler meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş vaziyette. Yarın mesaiye başlayacak olan genel kurul, vergi istisnalarından borç taksitlendirilmesine kadar pek çok kritik düzenlemeyi yasalaştırmak için toplanacak.
0: Mecliste ekonomi maratonu başlıyor. Vergi borçlarına 72 ay taksit imkanı geliyor. Yurt dışından altın ve dövizini getirene vergi incelemesi yapılmayacak. Meclis Genel Kurulu 12 Mayıs Salı günü haftalık çalışmalarına başlıyor. Gündemin ilk sırasında vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi var. Teklife göre yurt dışındaki para, altın ve dövizini 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirenlere hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. Ayrıca borç tecillerinde taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. İstanbul Finans Merkezi için de dev teşvikler yolda. Katılımcı kuruluşların kurumlar vergisi indirimi 2047'ye kadar uzatılacak. Harç muafiyet süreleri ise 20 yıla çıkarılacak. Mecliste ayrıca Dışişleri Komisyonu 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Salı ve çarşamba günleri ise siyasi partiler grup toplantılarında gündemi değerlendirecek.
11: Çalışana çifte kazanç, 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde izin yapanlar ücretlerini tam şekliyle alırken işlerinin başında olanlara ek ödemeler yapılacak. Asgari ücretli çalışana 5.500 lira verilecek sevgili dinleyiciler. Asgari ücretli 4,5 günde ne alacak? Kurban Bayramı boyunca çalışması durumunda personele tam maaşının yanı sıra 5.505 lira ödeme yapılacak. Hafta sonuna denk gelmesi mesai ücretlerinde etkiye tabii neden olabilir. Bu da diğer ayrıntı. Bir de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 17 milyon emeklerin merakla beklediği ikramiye takvimi var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre ödemelerin yapılacağı öngörülen tarih aralığı belli oldu. Emekli ikramiyelerinin beklenen o takvimi şöyle.
0: Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Beklenen tarih aralığı belli oldu. Bakan Işıkhan sinyali verdi, 17 milyon emekli için ödeme takvimi netleşti. Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelere ilişkin konuştu. Ödemelerin bayram öncesine yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yapılan planlamaya göre emekli bayram ikramiyelerinin 18 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş Mayıs ayının son haftasına girmeden ödemelerini almış olacak. Ödeme miktarında ise bir değişiklik öngörülmüyor. Ramazan bayramında 4000 lira olarak ödenen ikramiyelerin kurban bayramında da aynı tutarda hesaplara yatırılması planlanıyor. Bakanlığın resmi takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek. Ödemeler de tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek.
11: Hayvan arzında peki herhangi bir sıkıntımız var mı? Hayır diyor Türkiyet, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği, Türkiyet'in Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvan arzında herhangi bir sıkıntı yok diye devam ediyor. Kurbanlık hayvan arzı, fiyatlar ve sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 600 binin üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakında küçükbaş olmak üzere toplam 3.6 milyon civarında kurbanlık hayvanın piyasaya sunulacağını söyledi. Dernek Başkanı Nihat Çelik. Bu yıl Kurban Bayramı için ülkemiz genelinde yeterli düzeyde kurbanlık hayvan varlığımız mevcut. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlık arzı fazlasıyla karşılanacak. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Geçen yıla kıyasla kurbanlık fiyatlarında %50 ile %60 arasında bir artış yaşandığını kaydetti. Küçükbaş kurbanlıklarda fiyatların 18 bin lira ile 30 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklarda 140 bin lira ile 400 bin lira arasında seyretmesini bekledi. Söyledi. Yem ve diğer girdi maliyetlerinin artışı üreticileri zor durumda bırakmıştır diyen Çelik, özellikle yem ve girdi fiyatlarında yaklaşık %100'e varan artışlar yaşanmasına rağmen bunun ancak yarısının kurbanlık fiyatlarına yansıdığını söylüyor. Tekrar edelim, küçük başlarda fiyatlar 18 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor, büyük başlarda 140 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bu Türkiye'nin genel başkanının Nihat Çelik'in verdiği bilgi. Sizin bulunduğunuz kente, bölgeye muhakkak yavaş yavaş artık görüyorsunuzdur ya da planlamanızı yapmışsınızdır, bağlantıya geçmişsinizdir. Ufak tefek kaporalar, hatta alışveriş yapanlar da vardır. Fiyatlar bu fiyatların neresinde, yukarısında mı altında mı, lütfen bizimle paylaşın. 0507-977-0101 her sabah olduğu gibi bu sabah da emrinize amade ve dostlarımızın da mesajları bize ulaşmaya devam ediyor. Peki, maalesef ki söylediğiniz mesai ücretleri hep kağıt üzerinde kalıyor diyor. Yapanları tabii istisna tutarım diye mesaj gönderiyor Ersin Boyracı. Hani az evvel çalışana çifte kazanç haberini paylaşmıştık ya, onunla ilgili anında mesajı dönüşle bize bildirmiş. Çok teşekkür ederiz Ersin Bey. Mehmet dostumuz bizi Hatay'dan, Antakya'dan dinliyor. O meşhur kavşaktaki sorunu bize iletmiş. Bir başka dostumuz, Hollanda'dayım ben diyor Ali İhsan Gevenç. Şoförüm, kaptanım ve her zaman da Radyo 7'yi dinlerim diye de ekliyor. Eksik olma, her zaman bekliyoruz yani. Malatya'dan Ahmet Artun, kurbanlık fiyatları burada 430 ile 450 arasında değişiyor diyor. Fiyatlar neydi? 140 ile 400 arasında. Bakın burada Malatya'da 430 ile 450 anında dönüş. Yani bu yayın interaktif, haberler ve sizin yorumlarınız, yaşadıklarınız anında tescilleniyor, teyit ediliyor yahut düzeltiliyor. Çok da memnunuz öyle olmasından. Elazığ'dan Murat dostumuz bizi bir aleyküm selam takip ediyor. Taban ve taban uygulaması ekspertiz firmalarında keşke serbest piyasadaki her hizmet için, mal için böyle olsa diyor. Fazla serbestsiz diye de ekliyor. Serbest stildeyiz efendim. Evet, tutturabildiğine bir yakalarsa yani şöyle bacaktan hop gövdeyi aşağıya deviriveriyor. Antalya'dan Dadaş Cabbar'a sevgiler gönderelim. Vergi oranlarında bir düzeltme bekliyoruz diyor Dadaş dostumuz. Ve aleyküm selam, bir mesaj daha okuyalım. Biz de İmam Hatip müezzin olarak 9 günlük tatilde mesai bekliyoruz diyor. İskenderun'da Recep Hoca, Recep Ateş, orada sevgiler. Bakın anında geliyor efendim mesajlar. Yağarak geliyor hatta. Devam edelim. Büyük bir derdimiz var. Derdin adı uyuşturucu. Her çeşidi de var. Yani piyasada sentetikleri, vesaire türleri, işlevleri çok da bahsetmek ve anlatmak istemiyorum ama uyuşturucu tacirlerine yönelik sınır kapılarında ve havalimanlarında da dev operasyonlar düzenleniyor. Son bir haftada 5 ayrı noktada düzenlendi baskınlar ve toplam 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
0: Gümrüklerde zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor. Suç örgütlerinin finans hattı kesiliyor. Ticaret Bakanlığı zehirle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı. Gürbulak'tan Kapıkule'ye, İpsala'dan İstanbul Havalimanı'na kadar gümrük kapıları uyuşturucuya geçit vermedi. En büyük yakalama Gürbulak'ta yapıldı. Tam 286 kilo metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Havalimanı ve Kapıkule'de ise toplam 326 kilogram esrar ekiplerin titiz çalışmasıyla paketlerin içinden çıkarıldı. Operasyonların diğer adresleri Kapıköy ve İpsala'ydı. Risk analiz sistemlerini ve teknik altyapıyı etkin kullanan muhafaza ekipleri 47 kilogram esrarı daha piyasaya sürülmeden yakalayıp imha etti. Bakanlık toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başsavcılıklar koordinesinde yürütülen soruşturmalar da sürüyor.
11: Türkiye'nin her yerinde, mahallede, sokak arasında, köyde, kentte, akşamıyla, gecesiyle, sabahıyla, gündüzün tam göbeğiyle bu mücadele sürüyor. Madde bağımlılığıyla mücadele cezaevlerinde de yeni bir döneme başlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz sisteminin rehabilite edici yönünü güçlendireceklerini söyledi. Bakan Gürlek, hükümlerin topluma kazandırılması için uygulanan insan odaklı yeni projenin detaylarını paylaştı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz sisteminde rehabilite devriminin startını verdi. Madde bağımlılığıyla mücadelede hükümlüler topluma yeniden kazandırılacak. Bakan Gürlek, ne sosyal hesabından yaptığı açıklamayı. Uyuşturucuyla mücadelede ceza infaz kurumlarının rehabilite edici yönünün daha da güçlendirildiğini duyurdu. İnsan odaklı yaklaşımı vurgulayan Gürlek, cezaevlerinde artık üretim atölyeleri ve meslek edindirme kurslarının da öncelikli olduğunu belirtti. Program kapsamında kitap okuma seanslarından aile desteğine kadar geniş bir yelpazede hükümlülerin sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Akın Gürlek, bu çalışmalarla hükümlülerin yaşam becerilerini geliştirmeyi istediklerini söyledi. Bağımlılıktan kurtulan topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını kararlılıkla sürdüreceklerini de kaydetti.
11: 83 bin engelli kamuda işe yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne kadar tam 15 kat arttı. 82.880 kişiye ulaştı. EKPSS ile engellilerin eğitimlerine uygun kadrolara yerleştirilmesini teşvik eden bakanlık aynı zamanda engellilerin sınav ücretini de karşılıyor. Bakanlık çalışma ortamlarının ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlediği korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için ücret teşviki sağlıyor değerli dinleyiciler. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşların korunması, desteklenmesi amacıyla belediyelerce hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına, yani YADES'e başvuruların alınmaya başladığını söyledi. YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız finansman desteği 105.6 milyon lirayı buldu. 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108.851 hanede 164.144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık diyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. İmç der bazıları, İMÇ der İstanbul'dakiler. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'dır. Açılışı bilenler bilir. Çok eskidir ama çok eski işlevlerini büyük oranda da kaybetmiş vaziyettedir. İşin manifatura kısmı hala kısmen böyle temsili olarak devam etse de müzik kısmı, sanat kısmı daha çok konuşulur, bilinir. Geçmişte müzik sektörünün kalbi olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı nostaljik bir buluşmaya sahne oldu. Çarşı hafta sonunda müzik günlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçılarla söyleşiler, İmza günleri düzenlendi. Taş plaklar, 45'likler, kasetler, gramofonlar, pikaplar ortaya çıktı. Selami Şahin, İmeç'e benim için çok özel dedi sevgili dinleyiciler. Eskiye döndü, en azından hafta sonu belli saatler itibariyle eskiye döndü. O geçmişi yad eden ve ananlarımızın sayısı hiç de öyle az değil. Şimdi dün malum anneler günüydü. Bazı evlerde sevinç vardı. Bazıları annelerine sarıldılar, kokladılar, ellerini öptüler, yanı başlarında durdular. Bazıları onu gerçek aleme bıraktı. Çünkü ayrı düşüldü. Hüzün olan evler de var. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri en acı günü mezarlıkta geçirdi. 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in annesi her yıl oğlundan aldığı çiçekleri bu kez onun kabrine, mezarına bıraktı. Öğrencilerini korurken hayatını kaybeden Ayla öğretmenin kabri başında da gözyaşı ve dua vardı.
0: Biri annesini, diğeri evladına toprağa verdi. Onlardan ayrı ilk anneler günü tarifi olmayan bir acıyla geçti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'ti. Evlat acısı yaşayan aile anneler gününe ilk defa gözyaşlarıyla girdi.
2: En son kalpli uçan balon almıştı anneme diye. Jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi. Allah razı olsun, biz ondan razıydık. Rabbim de razı olsun.
0: Annem yine Hayva Şişik, her yıl oğlundan aldığı çiçeklerin yerine bu kez elinde çiçeklerle mezarlığa gitti. Uzun süre oğlunun kabri başından ayrılmadı.
3: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
0: Okul saldırısında yaşamını yitiren isimlerden biri de öğretmen Ayla Kara olmuştu. Öğrencilerini koruyabilmek için kendini onların önüne siper etmişti.
12: Anneler gününe buruk girmek hiç istemezdim. Bir taraftan da yaptıkları karşısında belki de öncelikle Allah'ın izniyle, annemin vesilesiyle, belki başka çocuklar şu anda veya başka anneler evlatlarıyla birlikte girebilmiş olacaklar anneler gününe.
0: Anneler gününde aile öğretmenin mezarı başında da hüzün hakimdi. Eşi Ramazan Kara ve oğlu Furkan Kara onun sevgiyle ve gururla andı.
12: Annem bizi karnına taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bizde, biz annemi görmesek de şu anda dokunamasak da artık bir ömür, ömrümüzün sonuna kadar sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz.
11: 15 Temmuz Derneği anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Anneler gününde 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti.
13: 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Anneler gününde 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ziyaret etti. Şehit annelerini temsilen gerçekleştirilen ziyaretlerde hediye takdimiyle Anneler Günü tebrik edildi. Dernekten yapılan açıklamada, vatan ve mukaddesat uğruna evlatlarını Şehitler Tepesi'ne uğurlayan kahraman analarımız, bizatihi vatanımızın özüdür ifadeleri kullanıldı. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, ayaklarının altında cennetin müjdesini taşıyan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, hürmet ve şükranlarımızı iletiyoruz mesajı paylaşıldı.
11: Akıl hocası Arınç diyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Tayiz kime diyor, hangi sebeple böyle diyor. Lütfen dikkatle dinleyin. Yazı şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Ahmet Davutoğlu, PKK'ya yönelik olası pişmanlık yasasından önce FETÖ bağlantılı KHK'lıların da aynı düzenlemeden faydalanması gerektiğini söyledi. Konuşmanın bütününe bakıldığında Ahmet Davutoğlu'nun bu konuya gayet iyi hazırlandığı da göze çarpmaktaydı. Bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç'ın bastıramadığı bir öfkeyle Devlet Bahçeli'yi hedef alması tuhaf bir tesadüf oluşturdu. Tıpkı Davutoğlu gibi Bülent Arınç da FETÖ bağlantısı sebebiyle işlerinden ve itibarlarından olduğunu öne sürdüğü KHK'lıların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Bülent Arınç, bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler dedi. FETÖ bağlantılı KHK'lıların avukatlığını üstlenen Bülent Arınç'ın konuya en hakim isim olduğunu göz önünde bulundurursak eğer, Ahmet Davutoğlu'na bu konuda akıl hocalığı yapanın Bülent Arınç olduğunu söylemek abartılı olmaz. Bu açıklamalar, barış sürecine karşı Fethullahçı terör örgütüne de af isteyen yeni muhalif bir hattın şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte konunun hükümetin önüne gelmesi kaçınılmaz. Hatta Arınç ve Davutoğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu konuyu gündemine alması mümkün görünüyor. Antalya ve Uşak Belediye Başkanlarının pişmanlıktan yararlanmak için verdikleri ifadeler bu kez Ekrem İmamoğlu'nu değil de doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alıyor çünkü. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatı üzerine Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro rüşvet teslim ettiklerini söyledi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa 2023 kurultayı öncesinde 1.2 milyon Türk Lirası nakit para verdiğini ve Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için belediye kasasından 170 bin avro para harcadığını itiraf etti. Özgür Özel bu ifadeleri doğru düzgün yalanlayamadı bile. Hatta VIP araç için 170 bin avroyu da kabul etti. Bu gelişmelerin Özgür Özel'in siyasi kariyeri için büyük bedellere mal olacağı açık. Belki yarın, belki yarından da yakın diyor Akşam Gazetesi'nde Kurtuluş'tayız ve bu yazıyı sonlandırıyor.
14: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
10: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
15: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
8: Taş konakların arasında tarihin fısıldadığı Midyat 26 derece. Güneydoğu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Osmanlı'nın en iyi korunmuş kentlerinden Safranbolu 23 derece. Her köşesi başka bir zamanın kapısını aralıyor. Ve rotamız bu kez kalabalıklardan uzak bir sahil. Kayalıkların üstünde tarihle denizin buluştuğu Amasra bugün bahar serinliğinde.
10: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
15: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
16: Vakıfbank Vinov sunar.
17: EFT, Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
16: Vakıfbank Vinov sundu.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.
18: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
19: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
22: Bambim var benim.
21: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
23: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugi Soft uyku seti anında hediye.
25: Nazarlar değmesin.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
26: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Bu sabahta trafik devam ediyor İstanbul'da. %69 seviyesindeki yoğunluğu görüyoruz kent trafik haritasından ve bakalım onu nasıl özetleyeceğiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Ancak Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde yoğun, Ayvansaray istikametinde çok daha yoğun trafiği görmek mümkün. Peki bu kadar mı? Keşke bu kadar olsa. 5 noktanın zaten kilitli vaziyette olduğunu söyleyelim. 1. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısım. 2. O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısım. 3. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. 4. Yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na. Ve 5. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar maalesef kent trafiği kilitli vaziyette ve ilerlemiyor. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye, sahil yolundan İstinye'den Beşiktaş'a, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun, bir de Radyo 7 var. Radyo 7 çok yoğun trafikte her yerde çok iyi gider.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Arvento. 7 gün 7 sabah.
11: Ankara gündemi.
9: Ankara'dayız. Arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
9: Eksik olma. Pazartesi sabahındayız. Takvimimiz ayın 11'ini gösteriyor ve merakla seni dinliyoruz Kemal
12: Doğan. Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün ilk etapta İstanbul'da olacak. Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilda'yı kabul edecek. Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi'ni ağırladıktan sonra Ankara'ya gelecek. Danıştay'da Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine iştirak edecek. Malum İstanbul bir kraliçeyi ağırlıyor an itibarıyla. Belçika Kraliçesi dün gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılanmıştı. 428 kişilik bir heyetle geldi kraliçe. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da bir dizi temaslarda bulunacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacak. Bugünkü program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomik Forumu toplanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da orada olacak. Belçika Kraliçesi Matilda ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Türkiye-Belçika İş Forumu'na katılacak. İki ülke heyetler arasında gerçekleşecek yatırım ve çalışma yemeğine iştirak edecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da bir programı görünüyor aynı kapsamda. Belçika Flaman Bölgesi Hükümeti Başbakanı ile bir araya gelecek, ikili görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Kraliçenin de katılacağı Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında düzenlenecek olan Belçika ile kritik altyapı konulu panele iştirak edecek. İstanbul'a devam edersek, Ekrem İmamoğlu ile üst sanığın casusluk davası gün itibariyle İstanbul'da başlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Hüseyin Gün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ yargılanıyor. Haklarında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara'ya dönersek, gözler CHP Genel Merkezi'nde olacak. Malum başta bu dava olmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Son gelişmeleri kurmaylarıyla ele alacak. Ankara gündeminden son başlığımız ateş savaşçılarıyla ilgili. Orman bölgelerine doğru yola çıkıyorlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine iştirak edecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Türk savunma sanayinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Saha 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Altında yükselişin süreceğini belirten uzmanlar, Kurban Bayramı sonrası fiyat artışlarının hızlanabileceğini söylüyor. Gram altında önce 8 bin, yıl sonunda ise 11 bin lira seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2026'nın en yoğun hava trafiğinin Nisan ayında yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde Nisan ayında 18 milyonu aşkın yolcu uçarken, yılın ilk 4 ayında toplam yolcu sayısı 67,5 milyona ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Nisan 2019'da Ankara Çubuk'ta, hatırlayın lütfen, hatırlayacaksınız hafızanızı yokladığınızda, şehit cenazesinde linç girişimi yaşamıştı. O girişime karışan 78 yaşındaki Yakup Karakoç, Kemal Bey'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme Karakoç'un talebi üzerine Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşti. Saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç görüşmede pişmanlığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi ve helallik istedi. Karakoç, beni Kemal ağabeyimin yanına götürün, ben yanına varayım, kendisinden özür dileyeyim, elini öpeyim dedi. Kılıçdaroğlu ise bu sözlere karşılık olarak estağfurullah yanıtını verdi. Karakoç'un özrünü kabul eden Kılıçdaroğlu, kin şeytana özgü bir kavramdır, niye kin tutuyoruz, birbirimizi seveceğiz ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi. 7 yıl önceki olayla ilgili davada 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e ise 5 yıl hapis cezası verilmişti. Hatırlayacaksınız, şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem genel başkanıydı ve yumruklanmıştı. Hiç kimsenin onamadığı, asla tasvip etmediği ve son derece yanlış bulduğu, Türkiye'nin huzursuzluğuna maalesef ki hizmet eden bir süreçti. Çok şükür geride kaldı. Şimdi başka huzursuzluklar var. Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan CHP'den belediye başkanlarının dokunulmazlık teklifi var. Genel Başkan Yardımcısı Meryem Hanım, Meryem Gül Çiftçi, milletvekilleri gibi belediye başkanlarına da dokunulmazlık getirilmesini değerlendiriyoruz dedi. Oysa ki tam tersini beklerdik. Milletvekilleri de dahil olmak üzere yolsuzlukla suçlanan herkesin dokunulmazlıktan uzakta bir yerde olmaları ve dokunulmaları kamuoyunun beklentisidir. Meryem Gül Çiftçi meseleyi çok yanlış anlamış. Yani dokunulmazlık zırhı onları muhafaza ve müdafaadan öteye geçmez. Yolsuzluk yapanları kastederek söylüyorum. Yapmayanlar için boynumuz kıldan ince, saygı ve selamlarımızı ilettik. Onun da partisi yok. O partiden ya da bu partiden falan da dediğim yok. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li belediye başkanlarına sahip çıktı Gül Çiftçi. Partisinin iktidara gelmesi halinde, yani CHP'nin iktidara gelmesi halinde muhalif partinin seçilmişlerine yönelik herhangi bir operasyon yapmayacaklarını söyledi. Dokunulmazlık önerisini gündeme getiren Çiftçi şöyle dedi, devam etti. Nasıl ki milletvekilleri seçildiğinde kürsü ve yasama dokunulmazlığı var, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlık getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, adil ve şeffaf bir şekilde yargılansın diyoruz ifadesini kullandı. Bu arada yolsuzluk ve rüşvet itirafçılarına bir yenisi daha eklendi. Gökhan Böcek'ten sonra babası CHP'nin Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Dün öğleden sonra gece saatlerine kadar savcıya ifade verdi Muhittin Böcek. Oğlu Gökhan Böcek ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla istenilen 1 milyon avroyu Veli Ağbaba'ya verdiğini söylemişti. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın da Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini ifade etmişti. Şimdi bütün bunlar konuşulurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiayı kıyaslamak gibi büyük bir gaflete falan düşmeyeceğiz. Çünkü o emsalsiz. Yani çapında, ev safında, görüntüsünde, sistematiğinde gerçekten emsalsiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk davası bugün başlıyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan o dava Silivri Cezaevi'nde karşısında duruşma salonunda yapılacak. İddianamede İmamoğlu, Özkan'la Gün arasında belediyeye ait veri ve kişisel bilgilerin erişimi ve paylaşımıyla alakalı hiyerarşik bir yapı olduğu iddia ediliyor. Verilerin yabancı istihbarat bağlantılı dijital alanlara aktarıldığı ve seçim sürecinde kullanıldığı da ileri sürülüyor değerli dinleyiciler. Aralarında Mossad'dan MI6'e, CIA'ya kadar çok sayıda örgütün İstanbulluya ait özel kişisel bilgileri edindikleri ve burada sistematiğin profesyonelce ilerletildiği de dile getiriliyor. O kadar net ve garip işleyiş var ki. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmada zekat, himmet ve kurban adıyla toplanan paraların yurt dışından havala yöntemiyle kripto para olarak Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi. Toplam 1 milyon 140 bin liranın bu şekilde aktarıldığı kaydediliyor. İstanbul merkezli 6 ildeki operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı. Dijital incelemelerde örgüt üyelerinin şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden gizli iletişim kurdukları tespit edildi. FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin örgüt evlerine yerleştirildiği, abi abla sistemiyle bağlılığın sürdürüldüğü kaydediliyor. Katalog evlilikleri de örgüt içi bağlılığın güçlendirildiği sistemde maalesef ki hala dile getiriliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Dijital dünya kullanılıyor. Dijital sistemler kullanılıyor maalesef ve bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur galiba bu teknokapitalist küresel tahakküm. İlginç bir saptama ama yerli yerinde. Tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize, doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakküm. Bu cümleyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kurdu. Saha Expo 2026 kapsamında gerçekleşen vizyon konuşması programında dile getirdi teknokapitalist küresel tahakküm ifadesini. Bu tahakküm geçmişin diktatörlükleri gibi kaba kuvvetle gelmiyor. Milyarlarca insanı uyuşturucu gibi müptela kılan bir sistemle gönüllü bir esarete sokuyor ve hayatımıza giriyor. Makine ve makine insanlarının istilası bu. Sadece makinelerin insanı taklit etmesinden bahsetmiyorum. İnsanların da hızla makineleştiği karanlık bir çağa doğru ilerliyoruz dedi. Dinleyin.
11: Bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur sınırlarımıza yığılan konvansiyonel ordular değil, tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize ve doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür. Bu tahakküm geçmişin diktatörlükleri gibi kaba kuvvetle de gelmiyor. Milyarlarca insanı uyuşturucu gibi müptela kılan bir sistemle gönüllü bir esaret olarak hayatımıza giriyor. Sadece makinelerin insanı taklit etmesinden de bahsetmiyorum. İnsanların hızla makineleştiği karanlık bir çağa doğru yol alıyoruz. Gönlü olmayanın, merhameti olmayanın elindeki teknoloji ancak bir imha aracına dönüşür. Zira bizim gayemiz insanın makineleştiği değil, teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etmektir. Türkiye gibi ülkeler kısıtlı kaynaklarıyla bu dev tekellerle nasıl rekabet edecek? Eğer onların belirlediği kulvarda onların kurallarıyla koşacak olursak ancak vasat bir takipçi olarak bu teknolojileri izleyeceğiz. İnsanlık yüzyıllar boyu evreni gözlemledi. Enerji kapasitesi 20 watt'ı dahi geçmeyen beyniyle kainatın en derin şifrelerini kırdı. Harezmi'de, İbn Sina'da, Newton'da, Cezeri'de, Einstein'da hepimizin sahip olduğu o aynı mucizevi beyne sahipti. Terawattlarca enerji tüketen bugünün dev kapitalist tekellerin sahip olduğu veri merkezlerine değil, kendi açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekellerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz. Verilerin tekelleşmesine, tekelde toplanmasına asla izin vermemeliyiz. Bundan 8 yıl önce Teknofestlerle Anadolu'nun her bir köşesine ekmeye başladığımız o tohumlar bugün artık boyu arşı uzanan dev çınarlara dönüşüyor. Bu kuşak kendi göbeğini kendi kesen, biz en iyisini yapabiliriz diyen, zihinsel prangaları parçalamış asil bir hürriyet kuşağıdır. Hakikat şudur ki istikbalin anahtarı başkalarının yazdığı karanlık satırlarda değil, alemlerin mimarinin kalbimize nakşettiği irademizde ve bir olmanın muazzam sırrındadır.
9: Yıldırım Han coşkusu gerçekten sürüyor. Mübalağa etmiyoruz, köpürtmeden de anlatıyoruz. Türk İslam dünyasındaki büyük ilgiden bahsedelim şimdi. Yıldırım Han balistik füzesi Türk Cumhuriyetlerinden Afrika'ya
11: muazzam sırrındadır.

Yerli üretim kapasitesinin artması Türk dünyası açısından gurur verici. Büyük güçlerin hakim olduğu alanda Türkiye yeni ve güçlü bir aktör olarak ortaya çıktı derken, Özbekistan Bilimler Akademisi'nden Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden doçent doktor Feruza Diyanazova, Yıldırım Han gibi savunma sanayi ürünleri Türkiye'nin bu alanda geldiği gelişim seviyesini göstermesi bakımından bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor diyor. Kazakistan Milli Akademi Kütüphanesi uzmanı araştırmacı yazar doktor Şengiz Begimtay, Türk savunma sanayinin kısa sürede büyük ilerleme kaydetmesi Türk dünyası açısından gurur verici derken, Kırgız Türkiye Manas Üniversitesi'nden tarih bölümünden Profesör Doktor Cengiz Buyar, Türkiye savunma sanayi ve buna bağlı alanlarda kaydettiği gelişmelerle dünyadaki savaş ve savunma stratejilerinin adeta yeniden kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır diyor. Salim Amiş, Libya'nın eski büyükelçisi, Yıldırım Han füzesinin tanıtılması dosta ve düşmana net bir mesaj vermektedir diyor. Yıldırım Han coşkusu devam ediyor sevgili dinleyiciler. Envantere girmesi için bir süre ihtiyacımız var. Ya da en azından gazetelerde, kaynaklarda, ajanslarda geçen haber doğru kabul edilirse, referans kabul edilirse belli bir süreye ihtiyaç var ama yok. Bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla deniyorsa otorite tarafından ona da saygı gösteririz, hürmet gösteririz. Bravo deyip desteğimizi yeniden dillendiririz. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dentias, Selanik'te düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısını isim vermeden gönderme yaptı ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin gündem 2030 adını verdikleri reform sürecinden geçtiğini söyledi Dentias. Aşil'in kalkanı adını verdikleri 5 katmanlı bir savunma stratejisi izlediklerini söyledi. Savunma sanayinde hatalar yaptıklarını söyleyen Dentias, 2004'e kadar savunmaya 270 milyar avro para harcadık. Eğer bu parayı doğru şekilde kullansaydık savunma sanayimiz bugün başka bir seviyede olacaktı. Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkabiliriz ve diyelim ki bu ülke Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçti. Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz? Kanterius sistemiyle her asker İHA'ları nasıl kullanacağını bilecek diyor Yunan Savunma Bakanı Nikos Dentias. Türkiye adını geçirmiyor ama yanı başındaki en büyük tehdidin Türkiye olduğunu da gizleyecek cesareti yok doğrusu. Cümlelerinin arasında bunu görmek mümkün. Amerika uzaklaştıkça Türkiye yakınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni güvenilmez müttefik olarak görüyor. Avrupa ülkeleri artık ve Türkiye'ye doğru ilerliyor. Donald Trump'ın NATO'dan çıkarım resti ve tehditleri Avrupa'yı bıktırmış durumda. Güvenlik şemsiyesini sorgulayan Avrupa Birliği Türkiye'yi artık vazgeçilmez bir ortak olarak görüyor. Fransa ve Belçika Türkler her geçen gün güçleniyor yorumunu yapıyor. Özellikle iki ülkenin basın organlarında buna dair haberleri görmek mümkün. Türkiye'nin yakınlaştığına dair haberler. Türkiye'ye karşı Avrupa'nın duruşunun değiştiği ifade ediliyor ve özellikle savunma sanayi alanında Brüksel'in Ankara'ya ihtiyaç duyacağı kaydediliyor. Haberlerde Amerika'nın Avrupa güvenliğinden ne kadar uzaklaşırsa Türkiye'nin Avrupa için o kadar önemli hale geleceği kaydediliyor ve bu dinamiğin NATO'nun yapısını yeniden şekillendirmeye başladığı aktarılıyor. Haberde Türkiye'nin genişleyen yeteneklerinin ve operasyonel geçmişinin Avrupa'nın her zamankinden daha çok dikkatini çekmeye başladığı ifade edilerek Washington'ın değişen duruşuna karşı Ankara'nın daha net bir yapıya sahip olduğunun altı çiziliyor. Haberlerde savaş zamanı tahıl koridoru ve Karadeniz mayına karşı tedbirler görev grubunda ilerleme kaydedilebileceği de vurgulanarak Türkiye'nin Karadeniz operasyonlarına son derece uygun modern denizaltılarla iddialı bir deniz gücü geliştirme programı başlattığına işaret ediliyor. Ankara'nın ayrıca Moskova ile olan ilişkisinin diplomatik bir avantaj olabileceği ve bu durumun Rusya ile Ukrayna arasında potansiyel bir ara bulucu olarak görev yapmasına imkan sağlayabileceği aktarılıyor. Bu noktada Türkiye'nin iki taraf arasında birkaç kez barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı da kaydediliyor değerli dinleyiciler. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, tutarsız, dengesiz açıklamalar, Trump'ın kendisine ortak bulma çağrıları, bu yüzden desteğini arka planda tutan Avrupa Birliği üyesi ülkeleri açıktan tehdit etmesi, vergiler ve savunma alanlarında tehdidini açıkça dile getirmesi Avrupalı müttefiklerinin canını sıkmışa benziyor. Ancak Avrupa müttefiklerinin Türkiye'yi gerçek bir müttefik olarak kabul ettiklerini söylemek öyle çok kolay değil. Hantavirüs haberleri var sevgili dinleyenler. Dünyanın
alarma geçtiği vurgulanıyor. Kanarya Adaları'na demirleyen 3 kişinin hantavirüsten öldüğü Hondius gemisi.

0: gemisinden yolcu ve mürettebattan olağanüstü güvenlik tedbirleri var ve tahliye edildiler, gemiden çıkartıldılar ama bir yolcuda daha virüsün tespit edildiği bilgisi var.
1: Dünya endişeyle takip etmişti. Hantavirüs vakalarının çıktığı yolcu gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife Limanı'na yanaştı. Vukuatlı geminin karaya bağlanmasına izin verilmedi. Limanın girişine demir attı. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği doktorlar gemideki yolcu ve mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdi. İlk olarak gemideki 14 İspanyol Dünya Sağlık Örgütü çalışanı indirildi. Tekneler 15 kişiyi karaya çıkardı. Olası virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafeti giydirilen yolcuların pasaport işlemleri yapıldı ve havalimanına götürüldü. 15 kişinin başkent Madrid'deki askeri hastanede karantinaya alınacakları öğrenildi. Gemideki 150'ye yakın yolcu arasında 3 Türk vatandaşı da bulunuyor. Diğer yolcular gibi 3 Türk için de yurda getirilmelerinin ardından karantina süreci başlayacak. Sağlık Bakanlığı, Türk vatandaşlarında semptom ve hastalık bulgusu olmadığını duyurdu. Gemideki yolcuların havalimanlarında sivil halkla temas etmesi engellenecek. Gemi tahliye işlemlerinin ardından Hollanda'nın Rotterdam limanına hareket edecek. 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan gemide 70 yaşındaki bir Hollanda vatandaşı hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun semptom taşıyan eşi de 26 Nisan'da yaşamını yitirdi. 3 Mayıs'ta bir Alman yolcunun daha ölümüyle virüs kaynaklı ölümler 3'e yükseldi. Peş peşe gelen ölümler yeni bir salgın mı yaşanacak sorusunu beraberinde getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü herkesi rahatlattı. Kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olan hantavirüs için bu yeni bir koronavirüs değil açıklaması yaptı.
2: 7 gün 7 sabah. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 24, Edirne 28, Bursa 26, İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla 27, Afyonkarahisar 24, Antalya parçalı bulutlu 23 derece, Adana 31, Hatay 29, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 22, Konya 25, Sivas 21, Düzce 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 17, Trabzon 19 derece, Erzurum sağanak yağışlı 18, Malatya 24, Kars 19, Diyarbakır 27, Mardin 26, Şanlıurfa parçalı bulutlu 29 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Saraybosna 23, Roma 24, Pekin 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Ünlü çevrim içi öğrenme platformu Canvas üzerinden gerçekleştirilen devasa siber bir saldırı var. Aralarında Toronto ve British Columbia Üniversitesi gibi prestijli kurumların da bulunduğu binlerce okulu etkileyecek küresel bir veri krizine neden oldu bu. Kriz nedeniyle dünyada 275 milyon kişi etkilendi. Yani binlerce okula siber saldırı düzenlendi. 275 milyon kişi bu durumdan etkilenmiş olabilir. Kurumlardaki kişilere acilen şifrelerini değiştirmeleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini aktif etmeleri tavsiye ediliyor. Sosyal medya mecraları öyle. Türkiye'de de e-devlet sistemi üzerinden resmi girişimlerinizin ve başvurularınızın tümünü lütfen çok faktörlü kimlik doğrulama sistemleriyle sağlayın. Müsaadenizi alıyoruz. Bize tanınan süre bitti çünkü. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olanlar sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
5: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
7: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
8: Reklam.
9: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
8: Reklam.
14: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
15: çok daha hızlı
14: ve geniş içeriğiyle
15: çok daha zengin.
14: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner, pilot garaj shop'a ekspertiz.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
6: Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
8: Türkiye'nin enerji
9: Orbus.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.

İşbaşı yapan ve şu an çalışırken Radyo 7'yi kendisine mesai arkadaşı yapanlar, selam olsun size. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, günü kazasız belasız tamamlayıp evinize huzurlu bir şekilde ulaşmanız dileğiyle harika bir gününüz olsun inşallah. Gününüzün güzel geçmesi için sabahın bu iki saatlik diliminde ben yanınızda olacağım. Harika eserler, en iyi yorumcular, özenle seçtiğim birbirinden güzel şarkılar. İşte onlardan biri. Kibariye, Yastayım.

0: Radyo 7'de bu eserle ilk yarım saatimizi geride bırakmış olacağız ama önümüzde daha 90 dakika var sevgili dostlar.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: www.radyo7.com.tr
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
4: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
5: Erkan'la çok canlı devam ediyor.

Tokat yöremize ait çok sevilen bir türküydü. Orhan Akalmaz yorumuyla dinlettim sizlere. Şimdi sırada öyle bir eser var ki bundan tam 53 yıl önce yazılmış ama hala aynı tazelikte, aynı güzellikte dinleniyor. Sözü ve müziği Yalçın Turay'a ait, 1972 yılında Hasretinle Yandı Gönlüm filmi için bu eser yapılıyor. Belki o filmi çok azınız hatırlar. Ben mesela hatırlamıyorum o filmi ama bu eser unutulmazlar arasına giren muhteşem bir eser. Hasretinle Yandı Gönlüm.

Peş peşe 3 nefis türküyü sizler için sıraladım. Sırasıyla Orhan Akalmaz, Zara ve Fatih Kısaparmak'tan geldi az önceki eserimiz. Bugün eserlerin arasında ufak anonslarım olacak ve şarkıları, türküleri sıralayacağım sizler için. Eserlerin arasında

tuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Sözler Ali Kınık'a aitti ve Ali Kınık şiiri seslendirirken eserde de Güllü'nün yorumu vardı. Değerli dinleyenler, Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da Ümit Yaşar'ın seslendireceği eser listemizde şu anda. Bu da güzel bir şarkıdır. Hadi bunu da dinleyelim, ardından tarzımızı değiştirelim.

sizden gelenler arasında bana önerilen ve bugün listede olsun denilen eserlerden biriydi. Hemen peşini de siz istediniz. Ben repertuara dahil ettim ve şimdi paylaşıyorum. Gördün mü, yıllar geçmiş.

Şimdi iki usta isim, iki usta yorumcu peş peşe Radyo 7'de olacak ve iki nefis türkü söyleyecekler. Önce Ahmet Kaya, ardından Müslüm Gürses. Ahmet Kaya'dan dinleteceğim türkü Elazığ yöremize ait. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
7: En uygun.

programda her tarzın en iyilerini dinliyorsunuz diye boşuna söylemiyorum. İşte sanat müziğimizin usta ismi Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz Rast makamındaki bu nefis şarkıyı. Bu arada Rast demişken işiniz gücünüzde rast gitsin bugün. Ve hemen peşine Zeki Müren'den harika bir eser daha dinleteceğim. Sanat müziğinden şöyle iki nefis eseri peş peşe paylaşmış olayım.

Kim bana arkadaş bugün de akşam oldu dedi Zeki Müren. Şimdi sanat müziğinden sonra tarzımızı yine değiştiriyoruz. Ama kalite değişmiyor. Müziğimizin usta isimlerinden Barış Manço'dan şarkımız gelsin artık. Ömrümün sonbaharında diyecek.

Bana da yol göründü artık, zira süre bitiyor bu program için. Son bir şarkıyı sizlere dinleterek ben Erkan Koç, güzel ve huzurlu bir gün diliyorum sizlere. Umarım bugünkü dinlettiğim şarkılardan memnun kalmışsınızdır. Yarın sabah buluşuncaya kadar hoşçakalın. Süzülür.

0: Bilmezlik doğasında var.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bey, haklı değil mi? Sevgi emek ister, kıymet ister, duruş ister. Şöyle bir gönle giriyorsun. Orada kalmanın da hakkını vereceksin, değil mi? Eğer vermiyorsan yok öyle bir dünya diyor. Böyle kapıda belli diyor, gideceğin yerde belli diyor. Gösteriyor yani her şeyi. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede, tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olacak. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtal. Mikrofonda yerimi aldım. Güzel şarkılar da hali hazırda sizi bekliyor. Sizler orada mısınız? Güzel bir haftaya başladık mı? Hoş geldiniz o halde.

Daha nasıl söylesin değil mi? Yıldızlarda kayar durmaz yerinde. Hiçbir şey sonsuz değil tabii. Ne zaman, ne insanlar, ne fırsatlar, neler neler oluyor, neler yaşıyoruz. Ama yok olup gidebiliyor. Böyle bir ömür boyu aman yanımızda kalır durur dediğimiz, sonrasında işte elimizden kaybolup gidiyor, kayıp gidiyor. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. Hayat akıp giderken şöyle kıymetini, değerini bilmek lazım. Türkiye'nin en güzel radyosunda, Radyo Edi'de en iyileri de dinlemek lazım.

ya, sadece seni bırakmıyorum. Böyle kendi ruh halimi, duygu durumumu, yaşadığım her şeyi, hepsini şöyle elimin tersiyle ettim, bir kenara bırakıyorum dedi aşktan giderken. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Ama bir şekilde yaşanıyor, bitiyor ya da devam ediyor. Ama o olayların yaşanıp görülmesi gerekiyor, değil mi? Şöyle iç dünyamıza bir dönüp bakmak için bugünler yaşanacak.

Bugünler yaşanıyor, hem de en güzelinden, en şahanesinden olsun. Radyo Hediye dinleyenler, nerelerdesiniz bilmiyorum. Evinizde mi, yolda mı, çalışıyor musunuz? Şöyle sessizce uzakta mı kaldınız? Programa dahil olun nerelerdeyseniz. Şöyle çayınızı, kahvenizi de hazırlayın. Oh, mis gibi karşılıklı hem içelim hem de keyifli güzel bir sohbete. Efendim, nail olalım birlikte. Bu güzel şarkıları da sevdiklerimize elbette armağan edeceğiz.

Daha nasıl söylesin? Tertemiz bir yer, sonra yaşanan hayal kırıklıkları, efendim kırılan güvenler, üst üste gelen şeyler, o tertemiz sayfa ne oluyor? Artık doluyor değil mi? Hayal kırıklıklarıyla, güvensizliklerle doluyor ve sonra ortaya bu çıkıyor işte.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,38, avro 53,46, gram altın 6819, çeyrek altın 11203 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 15063 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
10: Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
11: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo 7. Yıllardır bizimle olanlar var. Değil mi? Kimi yıllardır bizimle aynı frekansta, kimi de böyle bir tavsiye üzerine bugün burada. Şöyle Radyo 7'de buluşma vakti biliyorsunuz, her gün tavsiye edenler. Şöyle bir dinle deyip yolu buraya düşenler. Herkes orada mı? Kim nerede dinliyorsa, kim kime Radyo 7'yi tavsiye ettiyse. Efendim buyurun mesajlarla programa. 0507-977-0101, 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlar, çaylar, kahveler, oh neredeyseniz. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırırken isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de yazın, olur mu?

Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Çok güzel şarkıdır ama, değil mi? Hani böyle bazı insanlar, işte hayatımızdan gidenler vardır, hepimizin oluyor. Ama bazılarının böyle hani hissi kalır, izi kalır ya. Hani bugün bilmiyorum kimlerin içinde yarım kalan bir cümle var, unutulmayan bir şarkı var. Şöyle gönlünüzden neler geçiyor, onların hepsini radyoya da paylaşalım. Sizlerden gelen güzel mesajlarla birazdan onlara da bakacağım, gördüm şu anda.

Ay ne güzel mesajlar var. Erikler toplanmış. Ay en sevdiğim. Manisa Turgutlu'da Hava Hanım var. Erik toplarken dinliyorum seni demiş. Çalışan arkadaşlarım için de şarkı gönderir misin der. Tabii ki gönderirim. Niye göndermeyeyim? Kolaylıklar diliyorum. Balıkesir'de Telat Tosun var. Sonra Mersin'den selamlar gönderen, sevgilerini ileten kimdir bakıyor. Özer Kaptan. Oo yine avdayım demiş. E hadi bakalım rastgele. Kısmet biraz zayıf ama demiş. Hiç belli olmaz valla. Mersin Emniyet Teşkilatı içinde şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım. Hemen bakıyorum Çaycuma'da. Muhammed Maya ile doğa yürüyüşü yaparken bahçe temizliği yapıyor. Hatice Hanım'ı da unutmamış. Almanya'ya göndereceğiz şarkıyı.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları ve en güzel mesajlar elbette yayında olmaya devam edecek. Sizlerden gelen mesajları görüyorum. Birazdan bakacağım. Kimler bizimle birlikte, nerelerde? Oh oh oh. Harika fotoğraflar da gelmiş. Az sonra.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hanta virüs görülen gemideki 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirildi. Yolcular ulaştıkları an Sağlık Bakanlığı'nca karantinaya alındı. Bakanlık tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının özel izolasyon ünitelerinde titizlikle takip edileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim ve ateşkes tekliflerinin tartışıldığı kritik bir dönemde yapılması dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 4 sanık, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları siyasi casusluk davasında bugün hakim karşısına çıkıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği duruşmada sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara karşı yapacakları savunmalar bekleniyor. Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böceğin bu hamlesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada yeni bir hukuki süreç başlattı. İstanbul'da usulsüz çakar tertibatı kullandığı sosyal medyaya yansıyan bir araca, yapılan inceleme sonrası 173.392 lira ceza uygulandı. Emniyet birimleri trafiği tehlikeye atan ve yetkisiz donanım kullanan araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu seferini yapan uçağı inişten sonra takımlarında görülen duman nedeniyle piste acil olarak tahliye edildi. Yolcuların güvenli şekilde uçaktan çıkarıldığı olayda teknik inceleme başlatılırken herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs tarihleri aile yapısını ve nüfus politikalarını güçlendirmeye hedefleyen Milli Aile Haftası ilan edildi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu kapsamında başlatılan bu yeni süreçte toplumsal yapının korunmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Sinop 20, Kars 19, Şırnak 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak. Mart ayında ticaret satış hacmi yıllık %1,7, perakende satış hacmi ise %21,2 oranında artış kaydetti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Mart'ta yıllık bazda %34,6 yükseldi.
4: Halkbank'ın katkıları.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gözlerim yaşlı. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi en sevdikleriniz. Avusturya'da Yusuf Keskin var. Antep'in güzel kızı duyuyor mudur bizi? Annesi Hanım Basar. Denizli'ye de selamlarını iletmiş. Duyuyorlarsa gönderiyorum. Dünyasını aydınlatan güneş, evine gün kendisine eş olan eşi Murat için şarkı isteyen dinleyicimiz. Ne güzel yazmışsınız isimsiz olarak. Eda Hanım güzel yayınlar diyen Gölcük Kocaeli, Terzi Feyzullah Kibar. O da benden bir şarkı rica ediyor.

Güzel mesajlara hemen şöyle devam edelim. Antalya'daymış Fadime Hanım. Eşi Ahmet, oğulları Hasan ve Mustafa için iyi ki varsınız der. İyi ki varlar tabii, yanınızdalar. Gaziantep'te aracında bizleri dinleyen belediye çalışanlarına şarkı isteyen dinleyicimiz kimdir? Keşke isminizi de yazsaydınız. Vallahi böyle okuyorum mesajlarınızı. Ondan sonra diyorsunuz ki Eda Hanım, benim mesajım okunmadı. Yok, okundu. İsim yazılmadı. Nisanur Tunca Aydın da bizimle. Her sabah sizinle çalışıyorum demiş, makinasının başında. Kolaylıklar diliyorum. Almanya'da Özgür Uçar var. Sıradaki şarkıyı önce bize istiyor Eda Hanım ve sonra radyoda dinleyenlerine gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Adana'da Necati Kızılkaya var. Ah çok yeni, hoş geldiniz aramıza. 10 gündür sizlerleyim demiş. Zaman su gibi akıp geçiyor sizinle der. Eksik olmasınlar. E daim olsun Necati Bey beraberliğimiz. Ben beklerim mesajların devamını. Üstüm başım.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Bu fotoğraf kime ait? Karaman Ermenek Tepebaşı Ayşe Tiryaki. Bugün bahçede ot biçiyorum. Bir taraftan da seni dinliyorum demiş. Zübeyde ablası var ve yanında bütün dinleyenler. Oh, sarmalar börekler de yapılmış yalnız var ya. Çaylar hazır. Afiyet olsun, kolay gelsin aynı zamanda. Çiçek tohumu var elinizde. Konya'da dedelerden Musa çerezlik ekime devam ediyoruz demiş. Önce size, sonra bütün dinleyenlere şarkı olur. Kimdir? Barış Bey bizimle birlikte İstanbul Yeşilköy'de. Kimi çok seviyorsunuz? Yazmış, onu çok seviyorum diye, ama o kim onu bilmiyorum tabii.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'nda tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam ediyoruz. Güzel şarkı değil mi? Son zamanlarda çok sevildi. Nasıl bir yeminle anlatıyorsa duygularını, kulak verelim hadi.

Saimi Arslan göndermiş mesajı. Anneler gününde huzur evinden görüntüler der. Çok da şık, çok da güzel. Tekirdağ kim? İsmi hemen şöyle bakıyorum vallahi. Yeni Çiftlik Tuncay Altın. İstanbul'da yaşayan Damla Aleyna ve Yaşar'ına armağan ediyor. Kalbime sanki çivi. Köpeğiniz Paşa'yı da gördüm. Göz yaş-

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Taş konakların arasında tarihin fısıldadığı Midyat 26 derece. Güneydoğu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Osmanlı'nın en iyi korunmuş kentlerinden Safranbolu 23 derece. Her köşesi başka bir zamanın kapısını aralıyor. Ve rotamız bu kez kalabalıklardan uzak bir sahil. Kayalıkların üstünde tarihle denizin buluştuğu Amasra bugün bahar serinliğinde.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

0: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı

Erdem Bey İzmirli, Riga'dan Tallinn'e gidiyorum demiş. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Sakarya'da Sevi, ay ne güzel gelincikler öyle. Sakarya Geyve'de Sevil Hanım var. Eşi Adem Bey için ve bütün sevdikleri için benden bir şarkı rica ediyor. Yayınlar mısın? Yayınlarım tabii ki. Bu fotoğraf kimindir? Balıkesir'de Safiye Şafak var. Vallahi ne güzel, havalar ısındı artık, herkes şöyle bahçe keyfini yapıyor değil mi? Duygu Eğirdir, Balkır köyünde. Mantar topluyor o da. Sıradaki şarkıyı da Murat Zehra Özbek değil mi, onlar için istiyor. Metin Oktay, sıradaki şarkıyı istiyorum der Mersin'de. O harika bir görselle bizimle. Uşak'ta Gülcan Gündüz vardiyasında arkadaşlarıyla bizleri dinliyorlar. Halı fabrikasında çalışıyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum ben de.

Afyon'da Ramazan Bey var. Bizleri dinliyor. Sıradaki şarkı da tüm üretici dostlara gelsin demiş. Gaziantep'te Onur Bey var. Hoş geldiniz Eda Hanım diyen Yozgat'ta Yemen Bozdağ. Türkoğlu Mesut Yılmaz her gün dinliyorum demiş, eksik olmasın. Çorum'da Dilek Hanım var, eşi Levent Bey için şarkı istiyor. Kayseri'de Yücel Bey var, bütün sevdiklerine şarkı isteyen. Muğla Milas'ta çok teşekkür ediyorum. Bu arada güzel bir türkü de armağan edeceğim size. Konya'da ismi Neslihan. Kızı anneler gününde radyo almış. Efendim oradan dinliyorum sizi demiş. Oh oh, bol bol mesajlarınızı da bekliyoruz o zaman. Güzel şarkıları da eşlik edersiniz. Sevdiklerinize de sesleniriz.

Geliriz yine yarına. O geliver yanıma diyor ama geliriz yarına diyorum inşallah. Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de sizlerle olmaya devam edecek. Eda Al Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama yarın yine aynı saatte sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş 41 yıl sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi. Kerem Aktürkoğlu bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en skorer sezonunu geçirecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,38, avro 53,47, gram altın 6803, çeyrek altın 11.185 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 15.113 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
4: bir adım önde. Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontele.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesini kabul etti. Görüşmeye Emine Erdoğan da eşlik etti. Diplomatik kabulde iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine sohbet yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Bu adım Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet davasında yeni itirafların gelebileceği sinyalini verdi. Yeni trafik yasasının ardından kural ihlalleri azaldı, işlem yapılan araç sayısı geçen yıla göre %21,6 düştü. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenlemelerin sürücü davranışları üzerinde caydırıcı bir etki yarattığı gözlemlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Öğretmenler, atama sonuçlarına bakanlığın bilişim sistemleri üzerinden kişisel şifreleriyle erişebilecek. Bakan Yumaklı, 5600 araçlık dev kara filosuyla Yeşil Vatan savunmasını güçlendirdiklerini duyurdu. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 101 yeni iş makinesi daha yurdun dört bir yanındaki görev yerlerine uğurlandı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kene kaynaklı bu hastalığa karşı bölge halkının özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde dikkatli olmasını istedi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık, Haliç Köprüsü çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Sinop 20, Kars 19, Şırnak 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak. Mart ayında ticaret satış hacmi yıllık %1,7, perakende satış hacmi ise %21,2 oranında artış kaydetti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Mart'ta yıllık bazda %34,6 yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo 7.
4: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Senin yanında Akbank.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi bir adım önde.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
13: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
14: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Reklam.
0: Radyo 7.
15: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
16: Var var hepsi dokuda var.
17: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge Yayın.

0: söylesene.
1: Efendim hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben Gölge. Şimdi Cengiz Kurtoğlu, Cengiz Baba imkansız diyecek. Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa. Bizim de böylesine güzel buluşmamız imkansız gündüz gece Radyo 7 olmasın.
2: Allah Allah.
1: Hadi radyomuzun sesini açalım. Şu ana kadar vakit nasıl geçti bilmem. Bundan sonrası daha güzel olsun diye uğraşalım. Hoş geldiniz. Ya.

Allah'ım sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, anlatacaklarım var, anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Pekala, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan her yana şöyle içten bir merhaba.

Şimdi İstanbul sokaklarından bizim sokaklara gidelim. Daha doğrusu dinleyen herkes kendi sokağına gitsin. Çocukluğundaki sokağa. Vallahi ben böyle derken bile gözümün önünde canlanıyor. Evimizin arkası bahçeydi. Hemen salonun camından baktığımda bir toprak, boş bir alan vardı. Orada maçlar yapardık, mahalle maçları yapardık. Böyle bir çeşme vardı. Yazın böyle o hortumdan, çeşmenin ucunda bir hortum takılı olurdu. Ya o maçta terleyip, toza bulanıp, böyle çok susayıp da o hortumdan kana kana su içmek. Ya ne lezzetti biliyor musun ya? Vallahi ya. Güzeldi be. Çocukluğumuz güzeldi. Yoksulluk ve yoksunluklarımız vardı. Ama hatırladığım zaman çok net hatırladığım şey şu. Mutluyduk ya. Şimdiki çocuklar gibi her istediğimiz olmazdı. Ama olanın kıymetini bilirdik. Hepsinde futbol topu var. Biz plastik topla mahalle maçı yapardık. Dadından yenmezdi. Vallahi. Bak şiir okumuyorum ha. Bayağı konuşuyorum şu an. Bir şey anlatıyorum. Hani böyle bir metin okuyor falan değilim. Beyinde, ruhta bunlar. Anılarda. Güzeldi ya. Vallahi.

0: Gerek şarkılarda gerek şiirlerde insan böyle beylik laflar çok eder. Bunu yapmaya insan çok müsait. Neyi? İşte yapamam, edemem, yaşayamam. Fakat günün sonunda insan böyle büyük konuştuğu ne varsa başına geldiğini görür. Yapamam der yapar. Yaşayamam der yaşar. Başına gelir ve yaşar.
1: Gölge sizlerle.

gözümüz, gönlümüz ona kayar. Değil mi? Ve biz de özellikle son demde yalansız muhabbeti, gösterişsiz daveti ve insanlarda samimiyeti özledik.

Sevgili dostlar, Radyo 7 severler, Gölgesizlerle programının müdavimleri. Söylemek istediğim çok şey var. Hangisini söylesem şimdi? Şunu söyleyelim. Diyor ki, herkesin gidebileceği bir yer olmalı. Herkesin gidebileceği bir yer. Çünkü diyor, hayatta öyle bir an olur ki insanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir. Bu gerçekten çok önemli değil mi ya? Şimdi bunun tersini düşünse, gidecek bir yerinin olmaması. Canın sıkıldı abi. Huzursuzsun. Kafanı dağıtmaya ihtiyacın var. Uzaklaşmaya ihtiyacın var. Ama gidecek bir yerin yok, düşünsene.

0: Pekala sevgili Konyalılar, Konya'dan, Hazreti Mevlana diyarından sesimi duyan canlar, ne zaman geldiysem bağrınıza bastınız ve yine geliyorum. Hangi tarihte, hangi saatte, nereye, ne için dinleyelim ve sosyal medyada da tanıtım var. Oradan da takipte olun. Hadi.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
2: Vakıfbank Vinov sunar. Leasing, firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sana.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
9: Bir Evim.

0: Ralkair Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Ralkair, ilk o güvencesiyle. Ralkair'le yaşamayı seveceğim. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Çoğunuzun katılacağı bir tespit. Eski gülen yüzümüzü karşılarında bulamayanlar bizi soğuk insan diye suçlar. Hatta kibirli olmakla yaftalarlar. Gönlümüzü kapattıklarımız artık kullanamadıkları iyi niyetlerimizi ararlar. Saflığımızdan emin olanlar aslında çok şeyin farkında olduğumuzu genelde gözden kaçırırlar. Yüzlerine bıraktığımız acı bir tebessüm bile aslında bizim içimizdeki insanlıktan. Gerçi bunu bile hak etmiyorlar.

Yok, öyle kolay olmaz o işler. Öyle bana geri verdiğince olmaz o işler. Ah insan, değil mi? Sevgili dostlar, canlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada genelde yaptığım gibi programa başladığımda yayındayım diye duyurdum ve ismini şehrini yazan canlar var. Hadi onlara bakalım biraz. Tekirdağ'dan, evet, Sadi lokanta işletiyor yanlış anlamadıysam, selam olsun dinleyenlere. Kevser Sinop'tan, kaç yıl oldu bilmiyorum sizi dinleyeli, sadece huzur duyuyorum dinlerken demiş. Çok sevindim, zaten benim amacım da bu. Bursa İhsaniye taksi şoförü Diler Derya. Kubilay Gökmen Antalya. Malatya'dan Neriman, her yerdeyiz, süpersiniz. Selam olsun.

Herkes başarılı olmak ister ve başarılı olmak isteyenlere de yazılar, tavsiyeler, söylemler, konferanslar ezelden beri hiç az değildir. Fakat ben şimdi size bir cümle söyleyeceğim. Belki de başarılı olmak için, olabilmek için ilk sıraya yazmanız gereken prensip. Reddedilmeye hiç aldırmadığından emin olmalısın. Reddedildiğinde bu seni bozmamalı.

0: Radyo 7'desiniz, doğru zamanda doğru yerde, mesajlarınızda isimlerinize yine bakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum dinletenlere, tavsiye edenlere, mesaj yazanlara. Bir kendim. Kocaeli'den Ömer Bülbül Bey. Gidiyorum. Sakarya'dan Ayşe Hanım. Doğum günüymüş, nice böyle doğum günü olanlara huzurlu mutlu yıllar dilememize vesile olsun. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim. Evet sevgili dostlar, inceden bakalım şarkımız da gelsin. Trabzon'dan Habibe ve Ali çifti selamlarını iletiyorlar. Bursa'da emniyet emeklisi bir dinleyicimiz sevgilerini sunmuş. Keyifle takip ediyorum diyor Yusuf Kocagöz. Ve tüm emniyet güçlerine de bu vesileyle selam edelim.
1: Unutmadım, unutamam kara sevdam. Merak etme.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Var var, hepsi dokuda var.
5: Reklam.
6: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Orbus.
1: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Evet, bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeceğim. Bu sadece kamyon şoförlerini, tır şoförlerini, dolmuş şoförlerini ilgilendirmiyor. Aslında daha çok yolda giderken sen o yazıları görüyorsun. Sen buna daha fazla muhatapsın, yani herkes. Bu nedenle önemsiyorum. Ve derin bir kamyon arkası yazısı tavsiyem var bugün. Evet. Yaz baba. Her şey zamanla telafi edilir. Zaman hiçbir şeyle telafi edilmez.

13-14 tane şarkı yaptım. Sözler bana ait, güfteler, besteler bana ait. Çok da güzel şarkılar oldu. YouTube kanalımda, Facebook sayfamda var. Şimdi o şarkılardan birinde ki adı Vatan Aşkına. Şöyle bir cümlem var. İhanetin affı olamaz. Peki konuyu niye buraya getirdim? Bir soru gördüm bir yerde. Şöyle diyor ki, elinde bir bardak su var. Karşında da 3 kişi var. Sadece 3 kişi ve gerçekten susuzluktan ölmek üzereler. Bir tanesine o elindeki bir bardak suyu vereceksin. Hangisine verirdin? Diyor. Soru bu. O 3 kişi kimmiş? Biri sana zulmetmiş. Biri senden nefret ediyor. Bir tanesi de sana hainlik etmiş. Şimdi ben sizin cevaplarınızı duyamayacağım. Herkes kendi cevabını kendi verecek. Ben de düşündüğümde bu bir bardak suyu kime veririm diye düşünürken kafadan şuna cevap verdim ben. Vallahi kime veririm bilmiyorum da kime vermeyeceğim belli. Diyor ya, biri sana hainlik etti diye, baba hainliğin affı olmaz. Ne suyu ya?

Ve geldik bir programın daha sonuna. Kapanış duamızı yapalım. Ben seher vakti sosyal medya hesabıma da yaptığım dualardan en azından bir iki cümlesini yazıyorum. Çok dua ediyorum da. Mesela bu sabah yazdığım duayı buradan okuyayım, kapanış duamız olsun. Allah'ım, senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni niyaz ediyoruz.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Çünkü bu program günde iki kere. Gündüz 14, gece 24. Şiir gibi, evet. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden.

0: gidiyor.
1: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli.

0: kendi dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğol mevkidaşıyla görüşmesinde FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülke için sinsi bir tehdit olduğunu vurguladı. Örgütün sadece Türkiye'yi değil tüm ülkelerin anayasal düzenine hedef alan bir altyapısı olduğu mesajını paylaştı. Belçika Savunma Bakanı Baykar ziyaretinde şirketin sürekli inovasyonla NATO içinde benzersiz bir konuma ulaştığını söyledi. Milli Teknoloji Merkezi'ndeki sistemleri inceleyen bakan, Türk savunma sanayisinin gelişiminden övgüyle bahsetti. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı. Parti içindeki bu hamle, yerel yönetimlerdeki disiplin süreçleri ve siyasi dengeler açısından dikkat çekici. İzmir'de İzdoğa iştirakine yönelik dolandırıcılık operasyonunda aralarında eski genel müdürün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, kurumdaki nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği ilişi yer değiştirme sonuçlarını resmen ilan etti. Ataması gerçekleşen öğretmenler yeni görev yerlerini bakanlığın dijital sistemleri üzerinden öğrenebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bitlis, Sinop ve Samsun'un da açılacak 3 yeni halk plajıyla vatandaşlara ücretsiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Adil Cevaz, İnceburun ve Yakakent'teki bu projelerle kıyı şeridinde nitelikli turizm alanları genişletilecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş 41 yıl sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi. Kerem Aktürkoğlu bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en skorer sezonunu geçirecek.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Amerikan doları 45,38, avro 53,49, gram altın 6850, çeyrek altın 11.293 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 15.133 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde, Akıcı Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol

kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Taş konakların arasında tarihin fısıldadığı Midyat 26 derece. Güneydoğu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Osmanlı'nın en iyi korunmuş kentlerinden Safranbolu 23 derece. Her köşesi başka bir zamanın kapısını aralıyor. Ve rotamız bu kez kalabalıklardan uzak bir sahil. Kayalıkların üstünde tarihle denizin buluştuğu Amasra bugün bahar serinliğinde.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçuk hocam. Albayrak Finans,
9: yarına güvenle planlar. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve güzel bir hafta inşallah. Önümüzdeki şu günler, haftanın her günü güzellikler, mutluluklar getirsin. Aşkın Sesi, bendeniz Enhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de, işte Radyo 7'mizde başladık. Aşkla sesleneceğiz biliyorum. Siz de aşkla dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz ve aşk olun o halde.

Eğer deniz ortasında bir sandal isen, küreklerin olmalı. Bir martı isen, kanatların. Eğer bir anne isen, merhametin olmalı. Sabrın olmalı. Esnaf isen, gülen yüzün olmalı. Aşçı isen, temiz tırnakların olmalı. Eğer ölü isen, iyi amellerin. Yaşıyorsan şükrün, umudun olmalı. Ve en önemlisi, yüreğin olmalı bir de. Seveceksen eğer birisini, aşk ola.

yaşamayı, mutluluk gülümsemeyi, başarı kazanmayı, dostluk paylaşmayı, huzur sabretmeyi, sevgi ise hak etmeyi bilenler için vardır cancağızım. Diğerlerine...

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 45,37, avro 53,52, gram altın 6904, çeyrek altın 11.380 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi günün şu dakikalarında 15.162 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
4: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Reklam.
7: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
8: gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros yemek.
9: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Türkiye'nin
12: enerji deposu. Orbus.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek. I got a good
14: feeling. I got a good Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

bıraktığın yerdeyim ama iyi değilim. Bazen öyle olur ya. Bıraktığınız yerde iyi bırakırsınız ama bıraktığı gibi kalmaz. Daha farklı olabilir. Bıraktığın hallerde, bıraktığın yerde bilmediğin hallerdeyim diye de karşı taraf söylenir. Ama yapacak bir şey yok. Herkes kaderinde yazılanı ve tercihlerinin sonucundaki yaşaması gerekenlere kalmaz.

0: canım.
1: Bütün yaprakları tek tek yolsan gül yine de gülmekten asla vazgeçmez. Hale razı oluş şükürdür. Çok güzeldir. Gül de daimi bir şükür makamındadır. Hem bilmez misin ki başına gelen sıkıntılar aslında daha büyük bir sıkıntıya set olur da başındaki belayı def ederler. O halde yüzün gülsün, gülsün aşk olur.

Senin Olmaya Geldim senin ve Serkan Kaya yorumuyla dinledik efendim. Çok sevdiklerimizden biriydi. Şimdi yine güzel bir eser daha hemen şöyle acilen gelsin. Kulaklarımız, gönlümüz bayram etmeye devam etsin. Şöyle bir pasını silsin. Güzel bir eser ve türkü sizlerle birlikte olacak Radyo 7'de. Sevdiklerinize haber verdiniz mi bu arada? Bir yoklayayım dedim şöyle. Ortak dinliyorsunuz ya, biliyorum. Onun için bir hatırlatmada bulunayım istedim.

Adeyedi'de dinledik türkünün o güzel yorumuyla. Sevgili can bağlarım, hepimizin değil mi doğa sevgisi, canlıları sevmemiz, bitkisinden işte hayvanına, hepsi de bizim için kıymetlidir. Ha, kıymet vermiyorsa ya da kıymetten ziyade farklı davrananlar varsa, onlar, biz zaten onlarla hiç haşır neşir olmayız. Çünkü hayvan sevmeyen insan da sevemez. Değil mi? Hayvana yardımcı olmayan insana da yardımcı olmaz. O sebeple insan sevgisi bambaşka, hayvan sevgisi olan insanın insan sevgisi bambaşka. Bütün canlılara merhamet ederiz bizler, değil mi? Bir hayvan gördüğümüzde yemek ve su vermeye çalışırız imkanlarımız doğrultusunda. Bu öyle büyük bir sevap ki aynı zamanda. Buna şahit olan melekler o kimseye güzel dualar eder ve bunun sevabını yazmaktan elleri yorulurmuş. Düşünsenize, çok güzel değil mi? Böyle güzel bir imkan varken...

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız?
6: Scudo, Ducato ve Ulisse

0: Peugeot.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
0: güvenle planlar. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
8: gelecek. Bir reklam.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sağlık Bakanlığı hantavirüs şüphesiyle ambulans uçakla getirilen son 3 Türk vatandaşının testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Yolcuların Türkiye'ye nakli güvenli şekilde tamamlanırken halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmadığı teyit edildi. İspanya Sağlık Bakanı Garcia hantavirüs testlerindeki belirsiz sonuçların Covid sürecine benzediğini ve kriterlere göre hareket edeceklerini söyledi. Epidemiolojik verileri titizlikle incelediklerini belirten bakan, teşhis süreçlerinde en güvenilir teknikleri uygulayacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile millet iradesinin devlet iradesinde doğrudan belirleyici hale geldiğini ifade etti. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdıklarını belirten Erdoğan, sistemin demokratik temsil gücüne dikkat çekti. Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Cole Allen çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Dünya kamuoyunun izlediği davada yargılama süreci zanlının bu savunmasının ardından delillerin incelenmesiyle devam edecek. Pakistan 15 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından komşusu Afganistan'a sert bir diplomatik nota verdiğini açıkladı. Banlı bölgesindeki saldırı sonrası İslamabad yönetimi terörle mücadele konusunda Kabil'den somut adımlar atmasını talep etti. Tunceli-Ovacık Karayolu gerçekleştirilecek kontrollü patlama ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Güzergahı kullanacak sürücülerin mağdur olmaması için ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı ve çalışmaların hızla tamamlanacağı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 37 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Elektronik ürünlerde %25 zam bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle bu yıl faiz oranlarını 2 kez artıracak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Akyazı Dokurcun yolunun 30-31. kilometreleri, Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Reklam.
7: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
8: En uygun.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Türkiye'nin enerji
10: deposu. Orbus. İşini büyütenlerin mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: lira 95 kuruşa, mini gül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.

0: Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
2: Radyo 7'de.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: gönülde.
1: Bilmesek de bir yerlerde şöyle kalbimizde, gönlümüzde olan, hayatımızda kıymetli olan kişiler uzaklarda olabilir. Onlar için armağan ederim bu güzel şarkıyı.

gözümden. Yüreği öyle yanmış ki. Şöyle diyor bir cümlede, kitaplar dolusu nasıl denir, duyguları hissettiriyor. İlkim değildin ama her konuda sonum oldun. Aşkım.

0: reklam.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyunda özel ölçü seçenekleri sizinle. Evinizin ölçüleri ne olursa olsun size özel ölçü seçenekleri. Özel ölçü seçenekleriyle hayalinizdeki halı gümüş suyunda sizi bekliyor. Üstelik indirimlere ek peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla size en uygun halıyı seçmek ve evinize yeni bir soluk getirmek için hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Biri, biri, sizi düşünen
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
7: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
12: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
15: lazım. ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
16: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
17: Nazarlar değmesin.
18: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
19: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

halimi soralım. Halinizi, hatırınızı soranlar varsa onların kıymetini biliniz efendim. Kıymetliler onlar bu devirde, bu zamanda özellikle. Mesajlarınıza şöyle bir bakıyorum. Evet, sizler de mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz, gönderebilirsiniz. 0507-977-0101'den Yasemin Hanım'ın özellikle seçmiş olduğu Hiray Zerdoş. Ben de hemen çok güzel bir şarkısını hazırladım. Ne kadar acıyor yüreğim.

Gönül temizliği. Çünkü insan evet masum ve temiz olarak doğar. Ve sonrası onlar evet dışarıların işi. Efendim devam ediyoruz şöyle hemen gördüğüm kadarıyla. Sevgili Asaf Bey teşekkür ediyorum efendim. Asaf Bey ve tüm sevdikleri için Murat Köye Bakan'dan bir eser demiş. Ve ben de hemen gönderiyorum 0507-977-0101'den gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Hem de yoğun bir şekilde.

Ve Murat Kıyabakan da Allah rahmet eylesin. Gülmedi talihimle sizlerleydi. Şimdi ise yine bir güzel şarkı ve çok sevilen yorumculardan Gülden Karaböcek'le devam ediyoruz Radyo 7'mize. Selam ablacığım, sesin şiir gibi geliyor demiş. Oh ne güzel. Sen konuş biz dinleriz demiş. Yorumdan Semra. Sevgili Semra'ya sevgiler saygılar iletiyorum. Gülden Karaböcek'in bu güzel eserini hem sevgili Semra'ya hem de seçiminden dolayı Yağız Bey'e armağan ediyorum. O da özellikle sevdiklerine armağan etmiş Gülden Karaböcek'in bu güzel eserini.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

Ve bir de şöyle hemen Zinet Salı geliyor çünkü evet Buse, sevgili Buse tüm sevdikleri için armağan ediyor ve Zinet Salı'dan bir eser istiyor ve bütün sınıf arkadaşlarına armağan ediyormuş. Peki selam olsun. Merhaba, kolay gelsin Amasya Merkez'den. Sevgim kız için, sevdiğim kız için çok sevinirim, şu anda dinliyor sizi.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Reklam.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Aziz. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor.

verenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hanta virüs şüphesiyle ambulans uçakla getirilen son 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı ve tahliye süreci başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanlığı halk sağlığını koruma adına yürütülen izleme sürecinde herhangi bir riskli duruma rastlanmadığını teyit etti. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı. Muhittin Böcek ve oğlu adaylık karşılığında 1 milyon avro istendiği iddiasıyla etkin pişmanlık kapsamında itiraflarda bulundu. Böcek ve oğlu Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın isimlerini zikrederek paranın adaylık gereği olarak talep edildiğini öne sürdü. Bakan Akın Gürlek, 33 ilde yürütülen dev operasyonla 8,7 milyar liralık suç geliri sağlayan bahis şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Eskişehir merkezli bu operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına büyük bir darbe indirilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı artan kazaların önüne geçmek amacıyla 2026-2027 motosiklet denetimlerine eylem planını yürürlüğe koydu. Trafikteki güvenliği artırmayı hedefleyen bu planla motosiklet kullanıcılarına yönelik saha denetimlerinin sıkılaştırılması bekleniyor. Bakan Hakan Fidan bölgesel güvenlik ve stratejik işbirliği konularını görüşmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidiyor. Ziyarette Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve Türkiye-Katar arasındaki ekonomik ve askeri ilişkiler masaya yatırılacak. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 sivilin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırıların devam etmesi bölgedeki kırılgan barış umutlarını ve insani durumu daha da zor bir noktaya taşıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 5 büyük lig içerisinde bu sezon zafere ulaşan 3. kulüp oldu. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 18. kez finale yükselme başarısı gösterecek. Penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Sporu 8-7 yenen Muğla Spor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,38, euro 53,50, gram altın 6899, çeyrek altın 11.357 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 15.133 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Yarın Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 28, Antalya 23, Trabzon 19, Iğdır 27, Mardin 25 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Burası Radyo 7.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde ise akıcı olarak görünüyor.
3: Arvento yol

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulaması.

0: Bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

biter, akşam olur, kapılar kapanır, sürgüler sürülür. Kahkahalar dışarı sızar da, kederler hep ama hep içeride kalır. Sukut'un anlattığını anlamak için kulak değil, yürek, yürek gerek demişler. Rabbim hiç kimseyi keder, huzursuzluk ve evet sağlıkla imtihan etmesin. Aşk olsun.

hazmetmeye imtihan. Herkesin evet yaşadığı her şey imtihan. Ve şimdi hemen devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla sevgili Can Bağları. Gördüğüm kadarıyla selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin demiş Van'dan Özlem. Yarın çok önemli bir sonucumuz var ve inşallah kolaylıkla en güzel şekilde sonuçlanır. Bize çok iyi gelecek demiş bu mesajı okumanız. Sıradaki eseri Veysom'a armağan ediyorum. Çok selam olsun. Ve yine gördüğüm kadarıyla Orhan Gencebay seçen kardeşimiz Adil Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve Yasir Bey de yine tüm sevdiklerine Orhan Gencebay'dan bir eser demiş. Hay hay, başım gözüm üstüne işte, buyurun.

Hatasız kul olmaz muhteşem bir şarkıdır. Hele de introsu bambaşkadır. Şimdi yine şöyle bir bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla evet Müslüm Gürses hayranları hayli yoğun bir şekilde. Evet Saadet Hanım selam olsun sizin için. Ve aynı zamanda Ankara Eryaman'dan selamlar demiş Necip Bey.

Alcı ve Müslüm Gürses. Olmaz artık. Ve Radyo 7'deydi. Şimdi bir başka güzel, şöyle nostaljik bir esere ama çok sevilen bir esere geçiyorum. Kamuran Akkor yorumuyla Bir Teselli Ver. İyi yayınlar Benler Hanım demiş Kahramanmaraş'tan. Selamlar Merve. Merve Kamuran Akkor'dan bir eser istiyorum demiş. Bütün Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Hemen gönderdim bile. Almanya'dan Türkiye'deki tüm sevdiklerimize gelsin. Sizi çok özledik. Eslem ve Şehriban. Bu güzel notlarını iletmiş

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: İstanbul'da Karadeniz'in kapısı Yoros Kalesi tüm görkemiyle yükseliyor. Hava 24 derece. Amasya'da Pontus mirası Kralkaya mezarları ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 26, Muş'taysa Selçuklu Yadigarı Ulu Camii tarih meraklılarını bekliyor. Termometreler 19 dereceyi gösteriyor. İyi yolculuklar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 37 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Elektronik ürünlerde %25 zam bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı'nın enflasyonu yükseltmesi nedeniyle bu yıl faiz oranlarını 2 kez artıracak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz her ay 10
2: seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: Enuygun.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Kale Kilit. Türkiye'nin enerji
1: deposu Orbus. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detay

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Yıkılmışım ben, Radyo 7'deydi. Hemen şöyle bakalım yine o güzel mesajlarınıza doğru. Bakıyorum gördüğüm kadarıyla. Evet, Barış Adallı. Kim için? Adil Bey ve tüm sevdikleri için armağan ediyoruz. Güldane Hanım selam olsun ve Gülsüm Hanım'a da sevgilerle armağan edelim bu güzel şarkımızı.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

güzel bir eserdir. Hemen devam ediyorum. Mehmet Bey Ali Kınık'tan bir eser demiş. Ben de hemen hazırladım Mehmet Bey ve tüm sevdikleri için. 14KK220 Mehmet Avcı severek dinliyoruz demiş. Tüm tırcılara armağan ediyorum. Ben de hayırlı yolculuklar, kazasız, belasız, cezasız hemen bu şarkıyı armağan ediyorum. Abdullah Belçika'dan eşim Hayriye ve çocuklarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz.

sen benden gittin gidelim. Efendim gelmişiz yine sona. Güzel bir eser daha dinleteceğim Semicek'ten. Sevgili Buse ve tüm sevdikleri için Semicek ve Rasta dahil olsun yanına şöyle. İyi yayınlar ben Aramcım Antalya'dan Mavi. Alimim için rica ediyorum demiş Rabbim onun yüreğini temiz tez vakitte ferahlatsın inşallah amin. Turgutlu'dan Hatice, Uşak'taki Sarı ailesine ve İzmir'deki yanına şöyle.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında. Pilot garaj şoto
7: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bey.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Reklam.

Bazı geceler normal geçmiyor, saat ilerliyor ama insanın içi bir şekilde susmuyor. Bir düşünce geliyor, arkasından bir anı ve gece büyüdükçe insanın içindeki yalnızlık da büyüyor sevgili dinleyenler. Belki de bazı insanlar en çok geceleri yoruluyor. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

Var öyle bir dünya. Bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Duymak istediğiniz şarkılar varsa hiç vakit kaybetmeden WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101. Murat Çetin'le Kum Saati'nde istemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti.

Bazı insanlar hayatınızdan gitse bile kalbinizden çıkmıyor, öyle değil mi? Yerine kimseyi koyamıyorsunuz. Çünkü bazı sevgiler alışkanlık değil, içinize işleyen bir his oluyor ne yazık ki. Ve insan en çok da orada çaresiz kalıyor.

İnsan bazen kendi içine düşüyor, sustuğu her şey bir anda karşısına çıkıyor. Eski yaralar, yarım kalan cümleler ve o zaman anlıyor insan en zor yüzleşme kendinle olan olduğunu.

0: Evet, istemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti. Şanlıurfa'dan Hakkı Müslüm Baba sevdalılarına selam olsun. Bu şarkı tüm babasızlara armağan etmek istiyorum. Sarı saçlarından sen suçlusun. Müslüm Baba'nın memleketine, Urfa'nın samimi insanlarına selam olsun. Söylerken biz susuyoruz çünkü biliyoruz ki kalpten kalbe giden o gizli yolun en iyisini biz biliriz.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.
2: Burası Radyo 7.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Akyazı Dokurcun yolunun 30-31. kilometreleri, Bergama Soma yolunun 5-7. kilometreleri, Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ankara Kızılay'dan Hatice Melek Mosso'dan Sabahçı Kahvesi diyor. Tüm uykusu kaçanlara armağan olsun denilmiş. Evet, hemen ardından Mersin Yenişehir'e uzanıyoruz. Onur Akın dinleyeceğiz. Geceyi sana yazdım. Sevgili Sefa istiyor. Tüm şair ruhlulara armağan olsun demişsiniz. Akdeniz'in o nemli ve duygulu gecelerine bu güzel eser çok da iyi gidecektir. Hemen ardından Ceren Sagu bizlerle birlikte olacak. Balıkesir Edremit'ten sevgili Nazan'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Unutamayanlara gelsin abi diyor. İyi ki varsınız, iyi ki sizler de varsınız.

0: Bazı insanlar unutulmuyor, yeni insanlar geliyor, hayat değişiyor ama bir yerde hala aynı isim duruyor. Çünkü kalp bazı kişileri hafızasından silemiyor ve insan bunu yıllar sonra bile hissedebiliyor.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

Diyarbakır Ergani'den sevgili Hasan, Emrah'tan hayat dersi niteliğinde bir eser. Hayatı ıskalamadan her anı bu şarkılardaki gibi dolu dolu birlikte yaşıyoruz, öyle değil mi? Tüm Diyarbakırlılara armağan ediyor. Evet, Güley'e kulak veriyoruz. Nevşehir Ürgüp'ten yazan sevgili Demet Hanım. İmkansız sevdalara armağan olsun diyor. Kapadokya'nın masalsı dünyasından yükselen bir feryat gibi. Gülay bizlerle.

Tokat Almus'tan sevgili Hamza Kıvırcık Ali anısına bu şarkıyı tüm canlara çalın olur mu diyor. Almus'un yeşiline, toprağına selam olsun. Rahmetle anıyoruz Kıvırcık Ali'yi. Hemen ardından İzmir Konak'tan sevgili Güzde'nin istemiş olduğu Yıldız Tilbe yorumuna kulak veriyoruz. Tüm dertli gönüllere ilaç olsun diyor. İnşallah çalarsınız. Elbette ki çalacağız. Bugün sizin gününüz, istemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti. Güz zamanı bizlerle birlikte.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Bazı insanlar dışarıdan iyi görünür, güler konuşur, hayata karışır ama içinde çoktan yorulmuştur. Çünkü insan bazen bedeniyle değil, ruhu yorulduğu için de tükeniyor.

Konya Selçuk'tan Tolga, aşkına sahip çıkan herkese intizar ve Serkan Kaya asla bitmiyor. Çalar mısınız tabii ki? Sonsuz bir aşk benden. Sevgili Fatma Nur, Ankara'ya sevgiler. Nazan Öncel, Manuş Baba diyor. Oldu bir şeyler dinlemek istiyoruz. Tüm mesai arkadaşlarım için çalarsınız, bizi mutlu edersiniz elbette ki. Hemen ardından Sakarya Adapazarı'nda sevgili Selin'in istemiş olduğu bir şarkıya kulak vereceğiz. Koray Avcı bizlerle birlikte olacak. Eşime ve kendim için istiyorum diyor.

İnsan sevdiği yerde değer görmek istiyor. Sadece hatırlanmak, sadece önemsenmek. Çünkü sevgi dediğimiz şey birinin hayatında yerinin olduğunu hissetmektir, öyle değil mi? Ve insan en çok da yok sayılınca ne yazık ki kırılıyor.

0: Deniz'den Nilüfer Hanım, Kibariye'den Gülü Soldurmam şarkısını çok kıymetli anneme armağan etmek istiyorum diyor. Denizli'ye, Horozlar Diyarı'na selam olsun. Hemen ardından güzel bir Selçuk Balcı yorumu bizlerle birlikte olacak. Rize Ardeşen'den sevgili Fatih'in istemiş olduğu bir şarkıya kulak vereceğiz. Ve sonrasında da Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses düeti var. Seni Sevmediğim Yalan. Urfa Siverek'ten sevgili Sema, iki dev sesten bu muhteşem şarkıyı çalar mısınız? Tabii ki çalarız, neden olmasın? Tüm sevdiklerime armağan olsun. Özellikle biri var ki o kendini biliyor demiş. Bizler de bu şarkıya kulak verelim.
1: Burası Radyo.

Bazı insanlar yorulmuyor sevmekten, ne yaşarsa yaşasın içindeki güzelliği asla ve asla kaybetmiyor. Çünkü bazı kalpler kırıldıkça sertleşmiyor.

Armedis'ten Seher Hanım, bugün benim doğum günüm, Funda Arar'dan 7 birini istiyorum. Doğum günü olan herkese de armağan olsun demişsiniz. Elazığ Gakkoşlar Diyarı'na sevgiler, selamlar sevgili Aziz Bey. Fatih Kısaparmak'tan papatya falını rica ediyoruz demişsiniz. Tüm Elazığlılara armağan ediyorsunuz. Ve hemen ardından da güzel bir Gülden Karabecek yorumu dinleyelim mi? Tabii ki Kırşehir'den sevgili adaşım Murat'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Evet, Fatih Kısaparmak şimdi bizlerle, papatya falı.

Kocaeli'den Hacer, rahmeti Kayağan'dan bir şarkı diyor. Olsaydım olur mu? Tabii ki olur. Hemen ardından Korkarım Gideceksin şarkısını istiyorum. Hatay İskenderun'dan sevgili Selver Hanım. Evet, ne diyor? Tüm mesai arkadaşlarım için demişsiniz. Pekala, ve hemen ardından da veda için burada olacağız.

içimi. Evet, Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Pek çoğumuz için güzel, hareketli bir hafta sonu oldu. Pazar günü malum anneler günüydü. Bizim programımız yok hafta sonu. Şimdi kutlayalım tüm annelerin anneler gününü. Burası Radyo 7. Huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Harika bir pazartesi gecesi, saatler 22'yi gösterirken Kaan'la Geceye Ses Ver programı başlıyor. Hoş geldiniz.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bir düşünür der ki biz de düşünelim diye. Siz kendi ellerinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Çok güzel bir söz. Ama bazen öylesine seviyoruz, öylesine aşık oluyoruz, öylesine gözümüz bağlanıyor ki basiretimiz bağlanıyor. Onu mutlu etmek, ikna etmek için her şeyi yapıyoruz. Ve maalesef umudumuzla birlikte öz saygımızı da yitiriyoruz bu şarkıda söylendiği gibi. O zaman hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Kendimizi de çok değersiz hissediyoruz. Numaramızı hatırlattık. WhatsApp'tan bu gece de kısa yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Bize daha önce mesaj göndermemiş ya da mesajı görülmemiş, okunmamış olanlar varsa bu gece onlara bir öncelik tanıyalım. Ne dersiniz? Rüya.

Acaba diyorum birini çok sevmek, onun üstüne çok düşmek, onun için büyük fedakarlıklar yapmak, maddi manevi kendini paralamak bir kumaş meselesi midir? Yani böyle mi doğduk, yapımız mı böyle, karakterimiz mi böyle? Yoksa aslında bizim yaptıklarımıza bizim ihtiyacımız var da bu şekilde mi kendimizi dile getiriyoruz? Yani verdiğimiz sevgiye, ilgiye, şefkate asıl bizim ihtiyacımız var da o yüzden mi bu kadar ortalığa bunu saçıyoruz, ne dersiniz? Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde taş ocağında gece vardiyası olarak çalışıyoruz ve sizi severek dinliyoruz. Tüm Samsun'a ve operatör arkadaşlara selam olsun. Bizim için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız diyor kardeşim Uğur. Çalmaz mıyız sırada? Bizi bekliyor Müslüm Gürses. En sevilenler, duymak istedikleriniz gece boyunca Kaan'la Geceye Ses Ver'de Radyo 7'den bulunduğunuz her yere ulaşmaya devam edecek.

tabii sevgi ve sabır da bir yere kadar diye düşünüyorum. Nasıl ki suyun bir kaynama noktası var ya da o bardağı taşıran son bir damla var. Artık ondan sonra bu kaderin önüne geçiremiyor. Yani suya da kaynama diyemezsiniz, bardağa da taşma diyemezsiniz. Artık iş kontrolden çıkar. O noktaya getirmemek lazım insanı. Kaan abi merhaba, kolay gelsin. Bursa Gürsu'dan Dilber. Sizi çalışırken dinliyoruz. Arkadaşlarım Nazife, Zülfiye, Hayriye, Sedef, Mevlüde ve Fikriye abla için bir şarkı istiyoruz demiş. Kolay gelsin bizim emekçi kadınlarımız. Değerli dinleyenlerimiz, sizin için çalacağız. Konya'dan iyi akşamlar Kaan Bey. Ben Gülşen. Sıradaki şarkıyı güzel kalpli canım işim, biricik sevdam Mustafa Uysal için çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Çok da güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi hep beraber. Ardından devam edecek program.

İnsanların bir kısmı yaşadıklarına paralel işler yapmazlar. Duruşları, görüşleri bir farklıdır. Yani büyük acılar yaşanırken onlar daha neşeli görünmeye çalışır, durumu normalleştirmeye gayret eder. Her şey yolundayken daha hüzünlü olabilirler. Yani acılarını her şey normalken yaşamayı tercih ederler.

Hayat bizi bazen o kadar zorlar ki hayattan kastımız yaşamın kendisi değil, o yaşamı inşa eden insanlar. Hatta bizim üzerimize inşa eden insanlar. Ve pek çoğumuz belki de kendimiz için hızlı kararlar vermekten çekinmeyiz. Ama söz konusu çocuğumuz, ailemiz, annemiz, babamız olduğunda ya da farklı sorumluluklarımız var olduğunda bunu yapamayız. Kızım için katlanacağım, eşim için katlanacağım. Bu işe ihtiyacım var, bu paraya ihtiyacım var. Çoğumuz aslında böyle çalışıyoruz, farkında mısınız? Keşke böyle olmasaydı. Ben öyle çalışmıyorum bu arada. Radyomu çok seviyorum. Diyarbakır'dan selamlar, ben Sevda. Tüm sevdiklerime, özellikle kardeşim Mehmet Zeki'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Biz de Diyarbakır'a selamlarımızı gönderelim. Bu harika şarkıyı onlara da armağan edelim. Kaan'la Geceye Ses Ver, Ümit Besen'le devam ediyor.

olasılıklar düşünülmüş, tüm ihtimaller değerlendirilmiş, tüm yollar açılmış, gidilmiş, dönülmüş ve bir çare bulunamamışsa o an belki kabul edilebiliyor. Hatta o an bile kabul edilemiyor, değil mi? Kaderimize karşı gelemeyiz. Onu ne kadar tez zamanda kabul edersek yolumuza o kadar güzel devam edebiliriz diye düşünüyorum. Kardeşim Ekrem Göroğlu için bir şarkı istiyorum. Ablaları onu çok özlemiş der misiniz? Demez miyiz? Allah kavuştursun bile deriz. Konya'dan selamlar. Radyo 7 ailesine ben Zeynep. Her gece sizi dinliyoruz abi. Ben evimde, işim başka bir yerde. Şarkılarınızla özlem gideriyoruz. Muammer Şahin diye yazmış dinleyicimiz. Ona armağan ettiğini düşünüyoruz. Düzce'den Belgin, çok geç kalınmış bir zamanın hayaliyle yaşamak desem ne dersiniz? Sıradaki eseri Gönül Bağım Kaptan Emrah'a armağan ediyorum. Hayat devam ediyor derim Belgin, bilmiyorum ki gün doğmadan neler doğar. Askerdeki sevgilime İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalabilir misiniz? İbrahim Erkal da var bu gece listemizde. Sadece biraz beklemeniz gerekiyor. Şimdi size harika bir Ebru Gündeş şarkısı dinletiyorum.

Hani bir söz var ya, ben sizin ne istediğinizi bilmeyen tarafınızla savaşamayım. Savaşamam, sizi kendi halinize bırakıyorum. Gerçekten de insan dostu düşmanı belli olsun istiyor. Bu geçişken de olabiliyor. Dost olduklarınızla düşman, düşman olduklarınızla dost olabiliyorsunuz. Az da olsa, nadir de olsa bu görülebiliyor. Ama iyi insanların en büyük yanılgılarından biri kötü insanlara ders verdiğini düşünmek ve onların değişebileceğini zannetmek. Onlara gösterilen sabır, anlayış, nezaket, hani ağzınızı bozmazsınız, ileri gitmezsiniz ya, ondan bile ders alacaklarını umarsınız. Bu beyhude bir çabadır bana sorarsanız. Kötüler hiçbir zaman ders almaz. Onlara yaklaşımınız yumuşak olduğunda sizi tekrar kullanmak için yeni planlar yaparlar. Yani bu beyhude bir çaba. Sadece iyi insanlar hatalarından pişman olup ders alır ve kendini düzeltir diye düşünüyorum.

0: ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susunlar, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Bu harika Zeki Müren şarkısının hemen ardından Trabzon'dayız. Kaan abi ben Türkan. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Ömrüme. Metin Tanrıkul'una gelsin, onu çok seviyorum diyor. İsviçre'den Lozan'dan dinliyorum sizi. Memlekette gibiyim demiş dinleyicimiz. Ne güzel bunu yaşatabildiysek, hissettirebildiysek size. İşte radyonun böyle bir tarafı var değil mi? Hayırlı akşamlar. Antalya Korkuteli Kevser Mahallesi'nden Kadir Topuz ben. Sıradaki şarkılarınızı beni ayakta tutan canım eşim Burcu Topuz'a ve bizleri sevenlere armağan ediyorum demiş. Mesajımda hiç okunmadı diye eklemiş kardeşimiz. Okuduğuma sevindim o zaman. Ayvalık'tan Yasel, şu an ETS oynarken sizi dinliyorum. Onda bile Radyo 7 dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. ETS nedir söyleyelim. Bir tır simülasyonu, yani bilgisayar oyunu. Bende de tek ETS var biliyor musunuz? Başka hiçbir oyun oynamam. ETS'yi de aylardır oynamıyorum ama güzel oyun, tavsiye ediyorum.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507

çok benzesek de her birimiz farklı bir dünya değil miyiz? İçimizde ne sırlar saklı, düşüncelerimizin ne kadarını anlatabiliyoruz? Bana sorarsanız sır diye anlatılanlar asıl sırlar değil. Çünkü gerçek sırlar bence hiç kimseye anlatılmaz. Kendimize bile fısıldamaktan korkarız onları. Birine anlattığımız sır değil, aslında duyulmasını istediğimiz her ne varsa odur. Ben böyle düşünüyorum. Ve yaşama sevinci aslında ne fiziksel özelliklerimize, ne paramıza, pulumuza, ne imkanlarımıza bağlı. Hiç ummadığımız insanlarda, mesela evi olmayan evsizlerde yaşama sevinci varken, çok güzel, yakışıklı, varlıklı insanlar aynı heyecanı yaşama karşı duyamıyorlar.

İyi yayınlar, iyi geceler. Konya'dan Mustafa ben. Göz gördüğünü değil, sevdiğini görür. Sıradaki parça Biricik Çiçeğime Armağan Olsun diyor. Dinleyicimiz memnuniyetle Samsun'dan Muharrem. Sabah 4'te işe gideceğim. Yayın bitene kadar seni dinliyorum. Rica etsem benim için de bir şarkı çalar mısın? Samsun Spor taraftarlarına ve bana gelsin demiş. Aman kardeşim, Biricik Çiçeğime Armağan Olsun.

Oluyorsa hayırlısı için oluyor. Ne olacaksa hayırlısı için olacak. Yeter ki kalbin temiz, duruşun sağlam, yolun doğru olsun.

0: ve dikkatli dinlediğini biliyorum programı, ama aramıza yeni katılanlar var. Mevzu sadece şarkılar değil. Söylediklerime dikkat kesilmen lazım. En azından bazılarına daha fazla. Şimdi beni iyi dinle.
1: Ötesindedir.
0: Hatırlayın. Hazreti İbrahim'den babası razı değildi. Hazreti Nuh'tan, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan eşi ve çocuğu razı değildi. Ve nihayetinde Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam amcası yaptıklarına razı değildi. Değiştirdiklerine. Yani sevgili dostum, bazen bu hayatta umudun eğer destek görmedin diye kırılıyorsa, herkesin senden razı olmasını bekliyorsan çok büyük yanılgı içindesin.

Sen ne kadar ahlaklı olursan ol, senden razı olmayacak birileri, hatta bunlar belki en yakınların olabilir, hep olacaktır.

öyledir. Her giden sevgisizliğinden gitmez. Ya işte sevmiyordu da ondan gitti denmez. Ya da biri gitmiyor da kalıyorsa illa sevdiği anlamına gelmez. Mecburiyet var ya, mecburiyet. Of. İnsan sevmediği kararları alıverir.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: bugün yüreğimde bir uçurum var.
1: Ben ne haldeyim?
0: Düşünceler rotasını yitirmiş, boşluğa savrulmuş bütün duygular, umutlar başlamadan bitmiş. Bugün gözlerimde bir uçurum var, bakışlarım dalgın. Gördüğüm bir boşluk, dipsiz bir kuyuda tutsak ışıklar. Gözümün önünde derin bir loşluk. Bugün gökyüzünde bir uçurum var. Dünyanın altım üstüne geldi. Ne oldu? Nerede yaptığım yanlışlar? Aslında daha dün her şey güzeldi. Bugün hayatımda bir boşluk var. Bir uçurum var. Aklımdaki eksik. Her şeyim yarım. Dört yanım kapalı, kara bir duvar. Varlıkta bir gölgeyim. Bugün her şeyde mi bir uçurum var? Yoksa ben uykuda bir rüyada mıyım? Birileri beni uyandırsalar. Yoksa öldüm mü acaba? Ya da dünyada mı?

0: diyor ya, unut onu, dinsin gönlünde fırtına. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kafana taktıklarını bir hatırla. Sonra şunu fark et. Senden başka kimse o kafana taktıklarını o kadar da umursamıyor.
1: Değmez ona.
0: O çok ince düşünen tarafın var ya, değmez. Kendini anlatamıyorsun kimseye. Anlatamıyorsan parçalanmayı da bırak.

Ne attığın her cümlenin, boş verdiği üzerine örttüğün her duygunun, sen günden güne tükenirken hayat verdiğin her insanın, bir gün bakmışsın ki, kölesi gibi. Evet, böyle olmuş. O alışkın, o kendini yormayı seviyor derler. O mutlu ettikçe mutlu oluyor derler. Senin için kan ağlarken onlar yüzüne gülüp geçerler.

bir bilene sormuşlar. Demişler evlilikte uzun yıllar geçirdin. Bunca yılı nasıl devirdin? Evli. Cevap vermiş. Demiş ki o deli olduğu zaman ben veli oldum. Ben deli olduğum zaman.

paragraf gördüm. Ben bunun üzerine kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Şöyle yazmış. İlk başta gördüğün zaman havalı geliyor. Diyor ki hiç kimsenin istediği gibi olma. Neysen ol. Hayır. Allah'ın istediği gibi ol. Peygamber Efendimiz'in olmanı tavsiye ettiği gibi ol. Ne demek hiç kimsenin istediği gibi olma? Diyor ki birileri mutlu olsun diye hırpalama kendini. Sen mutlu ol. Konu anansa babansa hırpalayacaksın kardeş kendini. Konu gerçekten ihtiyacı olan birini gördüysen, yardıma ihtiyacı olan, orada hırpala kendini. Bir şey kaybetmezsin. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi? Özellikle genç kardeşlerim, hani çok fazla sosyal medya ile geçiyor hayatınız. Okumak güzel, eyvallah. Ama neyi nasıl okuduğun da önemli. Biraz sorgula. Biraz düşün üzerinde. Senin kalbin güzel. Doğruyu ya da yanlış ayırt edebileceğine inanıyorum.

0: Sabora Öge ile son 10 dakika.
1: Peki, duayla başladığımız programımızı yine duayla bitirelim ve hepimiz adına ben Rabbime sesleneyim. Ya Rabbi, tüm umudu sende olanlar, yalnızca sana el açıp yalvaranlar var. Biz sadece senden yardım dileriz. Ne olur bize yardım et. Benimle beraber bu duayı yapanları dualarını geri çevirme. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala yaşıyorsa bu kardeşin, yine buluşacağız malum gündüz 14, gece 24'te Radyo 7'de
2: Gölge sizlerle.
1: Evet. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.